ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde, inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan, İman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış, hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda, imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları konunun ehemmiyetini teyit

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Efendime söyleyeyim. Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Müncib-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi

Miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu Kuddusi ona muhtaç. Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar.

atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanıp türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güver.

geçsinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimiz

Bize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: duyana dinleyene.
1: Cömert insan övgüye, hasisse yergiye layıktır.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

17. Önem vermen gereken şeyleri bil. Kalp huzurunu sağlamak için mutlaka yapılması gereken hususlardan biri de hayatımızdaki olaylar, durumlar, şahıslar konusunda bir önem sıralaması yapmaktır. Bunu yaparken kendi aklımız, nefsimiz ya da arzularımızı değil, Rabbimizin koyduğu, peygamberimizin rehberlik ettiği ölçüleri kullanmalıyız. Çünkü bizim aklımıza kalsa, bizim arzularımız devreye girse, hayatımızda neyi daha önemli göreceğimiz meselesi tamamen kendi keyfimize göre şekillenir. Oysa meseleye Allah'ın bakmamızı istediği noktadan bakınca her şey değişir. Peki önem sıralamasını nasıl yapacağız? Bu önem sıralaması hayatımıza nasıl bir değişim olarak yansır? Üç şeyi yapabilirsek hayatımızda çok büyük bir değişim meydana getirebiliriz. Rabbimiz her birimizi en güzel kıvamda ahsen-i takvim üzere yarattı. Ne var ki bizler bu fabrika ayarlarımızı kendi ellerimizle bozarak yüce ufuklardan aşağılara doğru düşer olduk. Hayatımızda üç konuda karar alabilir ve bu kararlara sadık kalabilirsek her şeyi yerli yerine oturtacak, bizler fabrika ayarlarımıza dönmüş, dünyanın pislik ve tortularından kurtulmuş, gönül rahatlığı, kalp huzuru, ruh dinginliği içinde asude bir hayata yelken açmış olacağız. Nedir bu üç husus? 1. Allah'ı razı etmeyi, insanları memnun etmenin önüne almak. İnsanları memnun etmek ulaşılamayacak bir gayedir. Her bir insanın bizden beklentisi farklıdır. Birini memnun etseniz birisi size kızar. Biriyle iyi olsanız öbürüyle kötü olursunuz. Hem diğer insanların gözüne girmek, alkışını almak, memnun etmek için kendimizi niçin paralayalım ki? Onlar da bizim gibi etten kemikten değil mi? Onlar da başkalarını memnun etmek için çalışmıyor mu? Onların bize verebilecekleri sonsuz hazineleri mi var? Bizim arzu ve isteklerimizi karşılayabilecek güç ve kudretleri mi var? Bize zarar verebilecek yetkileri mi var? Rabbimiz ne buyuruyor? Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O, senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Öyleyse insanları memnun etmek yerine bizi yaratan, sahip olduğumuz tüm nimetleri veren Allah'ı razı etmenin peşine düşmek gerekir. Başkalarının bizim için ne söylediklerinden ziyade Allah'ın bizim için ne söylediğine odaklanırsak mesele tamamdır. Rabbimiz has müminlerin özelliklerinden bahsederken ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar buyuruyor. İç dünyamıza dış dünyamızdan daha çok önem vermek. Toplum içine çıkacağımızda dışımıza özen gösteriyoruz. Aman kılık kıyafetim, saçım başım düzgün olsun diyoruz. Buna diyeceğimiz yok. Ancak iç dünyamıza aynı özeni niye göstermiyoruz? Dışımız insanların baktığı yerdir. Allah'ın baktığı yerse içimizdir. Allah Resulü ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah sizin dış görüntünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalbimizin durumu, kalıbımızın durumundan daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Başkalarının kusurlarıyla ilgilenmek yerine kendi kusurlarımızı tespit ve ıslaha odaklanmak. İnsanlar her nedense kendilerine karşı avukatlar.

0: avukat, başkalarına karşı savcı rolünü üstlenirler. Kendi yaptıklarını her daim savunurlar. İyi bir şey yaptılarsa ballandırarak anlatır, kötü bir şey yaptılarsa bu defa bin bir mazeret ileri sürerler. İş başkalarının kusurlarına gelince ise durum tamamen farklı olur. Çünkü bir kusuru büyütürler. Önemsiz bir mesele yüzünden başkalarının üzerine çizer, dostluklarını bitirir, o kişiyi toplumda afişe etmeye çalışırlar. Şunu bir yere yazmalıyız. Başkalarında her neyi eleştiriyorsak, bilelim ki o husus şu veya bu miktarda bizde de bulunmaktadır. Başkasına ne kadar dedikoducu diyen kişi şöyle bir kendisine baksın. Hayatta hiç dedikodu yapmamış mı? Başkasına cimri diyen kendisinin ne kadar cömert olduğunu bir sorgulasın. Başkasına pis diyen kendisinin temizliğini bir gözden geçirsin. Listeyi uzatabiliriz. Kişisel gelişim adı verilen seküler bir yaklaşım tarzı var. Bizim kültürümüzde insanı kamil kavramı vardır. Yani olgun insan, hamlıktan ve çiğlikten kurtulmuş, eksikliklerini büyük ölçüde gidermiş insan. İşte bir insanın kamil olması bu üç hususa bağlı. Öyleyse hayatımızda kemale giden yolda bir adım atmak istiyorsak bu üç hususa mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Yoksa maazallah hayatlarımız kemale değil, zevale, yokluğa doğru gider. Duamız. Rabbimiz bizleri onun rızasını önceleyen, iç dünyasını ıslah etmeyi, dışını güzelleştirmekten daha önemli sayan, kendi hata ve kusurlarına odaklanıp onları yok etmeye çalışan ve böylece kamil insan olmaya namzet olan müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

دین رومی. ای بو دنیا طلبی اورونا نفسانی istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu Güristan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle semiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk.

hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir har-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezr-ü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layak ileden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin, temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı müstakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şey beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdi ki, onunla ölü toprağı canlandıralım
ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkarcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya,

Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi.
Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrail oğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem, onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.
Bunun üzerine Binz Onu

Allah'tan korkuyorum. Şöyle cevap verdiler: sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar, diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler: sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir, dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler.

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye, açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkârı, günahkârların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra, bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki, ben çok bağışlayıcıyım,
çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır hayır, bu hediyelerinizde ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi.
Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtın da böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

hayranlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: hayırlı sabahlar,
11: üzerine güneş değmeyenler,

0: hesap etmeden verebilenler.
1: Ben değil, biz diyebilenler.
2: Herkese merhamet edebilenler.
3: Hayır sabahlar.
0: Yolu yönü haktan yana olanlar.
4: Aralarında selamı yayanlar.
5: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar.
0: Yol açan.
4: Yol olan.
5: Yolda olanlara.
3: Hayır sabahlar.
2: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle. Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
3: Hayır sabahlar.
2: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar. Hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
6: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Afu. Günahları silen, bağışlayan, çok affeden, merhametiyle yeniden şans veren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı temizleyip yenileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Yok etmek, silip süpürmek, fazlalık, artık anlamlarına gelen af kelimesinden türeyen afu esması, kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamına gelir. Allah'ın afu oluşu, hesap gününe inanarak, işlediği hatalardan ötürü vicdan azabı çeken kullarının tövbelerini kabul etmesi, onları bağışlaması ve rahmet etmesiyle tecelli eder. İntikamın karşıtı olan affedicilikte hem merhamet, hem örtme, hem ihsan, hem ikram vardır. Yalnızca suçun bağışlanması değil, aynı zamanda silinmesi, hiç işlenmemiş gibi davranılması da vardır. Peki biz bu merhameti nasıl hak ederiz? Şu günahkar halimizi nasıl düzeltebilir, Allah'ın bizi hiç günah işlememiş gibi kabul etmesini nasıl sağlayabiliriz? Mümkün mü böyle bir şey? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan ilişkilerimizde affedicilik nasıldır? Hayatımızda olan biri bir hata etse ne yapmasını bekleriz? Her şeyden önce hatasını fark etmesini isteriz, değil mi? Hata ettiğinde savunmaya geçer, yaptığım hata değildi derse hiçbir yere varamayız, tıkanır kalırız. Yahut kalkıp bize yaptım ama bahanem vardı deyip bir sebep sunsa, kendini haklı gösterse yine tıkanırız. İlişkilerimizin rayında olabilmesi için hatalarımızı görmezden gelmememiz gerekir. Peki diyelim ki karşımızdaki hatasını fark etti fakat özür dilemiyor. Ya nefsine ağır geliyor ya karşımızda küçük düşmekten korkuyor. Bu durumda bize ne düşer? Karşımızdakini özür dilemeye teşvik etmek. Yargılamadan, üstünü örterek affetmek. Bir kimse bizim kendisini affedeceğimizi bilse, o hatayı yeniden ve yeniden hatırlatıp olur olmaz zamanlarda başına kalkmayacağımızı bilse, özür dilemekten kaçar mı? Zor gelir mi af dilemek? Gelmez elbet. Demek ki hatayı işleyen ve kendisine hata edilenin ortak çözümü olmalı. İki tarafında bu hatayı örtmeye niyeti olmalı ki hiç işlenmemiş gibi geçmişe gömülsün. Şimdi düşünelim, biz insanız. Hataya teşne varlıklarız. Melek değiliz ki günahtan beri olalım. İllaki hata ediyoruz, edeceğiz de. Peki ne bizi bundan alıkoyacak? Yahut hata ettiğimizde ne bizi kurtaracak? Allah'la olan bağımız. Her insanın Rabbi ile ilişkisi vardır. Ve bu kopacak bir ilişki değildir. İnsan Rabbi ile zaten bağlıdır ama farkında olmayabilir. Farkına vardığında yaptıkları hataları da fark etmeye başlar. İçinde bulunduğu topluma göre hata olmayan bir şey, Rabbinin çizdiği sınırların dışında kalıyor olabilir. Bunu fark ettiğinde insan, Rabbinin kurallarına göre yaşamaya azmeder. Hata ettiğinde de hemen Rabbine sığınır. Rabbinden özür diler ama nasıl? İnsanın kendini ifade edişi yalnızca dilde midir? Tavırlarının, kalbinin önemi yok mudur? Vardır elbet. Biz insanları tavırlarıyla değerlendiririz. Rabbimiz hem tavırla hem kalple bir bütün olarak görür ve değerlendirir. Biri özür dilerken gayri ciddi bir tavırla, utanmadan, dilinin ucuyla özür dilese bizim için bir kıymeti var mıdır? İnsanın ağzından çıkan her kelimenin kalbinden kopup gelmesini dileriz, değil mi? Rabbimiz de bunu diler. bir kulun hatasını fark etmesiyle birlikte derin pişmanlık duymasını diler. Biliyorum günah ama ne yapayım, engel olamıyorum kendime, yapıyorum işte, Allah affetsin diyen bir kulun af dilemesiyle Rabbim nefsime engel olamadım. Senin gazabından, senin merhametine sığınıyorum. Ne olur beni affet. Bir daha dönmemek üzere benimle günahımın arasını aç. Bana merhamet et diyerek gözyaşı döken kulun özrü bir olur mu? İnsana mahcubiyet yakışır. Acziyetini fark etmek yakışır. Yoksa Allah muhafaza buyursun, pervasızlık gazabı çekiverirse helake bile sebep olabilir. Rabbimiz bizi mahcup kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Affetmek Allah'ın ahlakındandır. Ben de bir müminim ve Rabbimin ahlakıyla ahlaklanmaya niyet ettim. O halde önce benim affedici olmam gerek ki Rabbimden hesap gününde affetmesini dileyebileyim. Affetmek, din kardeşimin benim üzerimdeki hakkıdır. Ama affederken yaptığı hatayı ömür boyu aklımda tutup kinlenmemeliyim. Dilimle affettim deyip içimden kaynamamalıyım. Bırakmalıyım, tamamen bırakmalıyım. Öyle ki unutmalıyım hata ettiğini. Ona da unutturmalıyım. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi başarmalıyım ki Rabbim de benim işlediğim günahları bana unuttursun af dilediğimde. Ben kin tutar, intikam almaya uğraşırsam Rabbim de benim hesabımı görürken bana merhamet etmez. Ki Allah intikam alanların en şiddetlisidir. Gazabından kendisine sığınırız. Bana hoş görmek yakışır. İnsanın hata edebilen bir varlık olduğunu, benim de hata edebileceğimi hep hatırda tutmam gerek. Ben bir hata etsem ne isterim? Özür dilediğimde hiç olmamış gibi üstünün örtülmesini, bir şans daha verilmesini, hatamın unutulmasını isterim. O halde benim de eşime, evladıma, akrabama, dostuma, arkadaşıma böyle davranmam gerek. Affetmemek marifet değil. Olmuş bitmiş bir hatayı sürekli zihinde tutup, yeniden ve yeniden hatırlayıp öfkelenmek, kin tutmak marifet değil. İntikam almayı istemek müminin vasfı değil. Ya Allah da benim hatalarımı böyle bekletip mahşerde önüme dökerse halim ne olur? Benim teslim olmam gerek. Evet, insanım, hata yapabilirim. Etrafımdaki insanlar da hata yapabilir. Onu affetmek beni zayıf, karaktersiz, aciz yapmaz. Aksine ben affederken Allah için affettiğimi bilerek ve karşılığını Allah'tan isteyerek affettiğim için, öfkemi yendiğim için, büyüklük gösterdiğim için güçlü olurum. Gerçek kudret öfkeyi yenebilmektir. Ben Rabbimden kudretli olmayı dilerim. Nefsime söz geçirebilecek kadar, öfkemi yutacak kadar, teslim olup bırakacak kadar kudretli olmayı dilerim. Bilirim ki ben affetmeye başladıkça Rabbim benim şerefimi yüceltir. Bilerek bilmeyerek işlediğim günahları örter, beni kendine yakınlaştırır, merhametini üzerime sütre eyler. Ben Rabbime sığınırım. Hesabım Rabbimledir ve selam. Günahların izlerini silip yok eden ya Afu, sen ki suçluları intikamınla yargılayan, boyun eğen, tövbe edenleri affınla sevindirensin. Beni affeden, affetmeyi seven kalbi yumuşak kullarından eyle. Bütün affedemediklerimi sadece senin rızanı kazanmak için affetmeye niyet ettim. Bilirim ki sen hakkımı alırsın. Adaletli olansın. Beni affettiğin kulların arasına al ki sevineyim. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden,

her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 22 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 22 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sivas Kongresi. 4-11 Eylül 1919. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber örnekliğinde mümin şahsiyeti. Allah insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış, ona iman, akıl ve irade vermiştir. İmanın davranışları güzelleştiren, sıkıntılara karşı güç veren bir cevher olduğu vurgulanmıştır. Şahsiyetini inşa ederken Müslüman, ahlakı Kur'an olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek alır. İman, ibadet ve güzel ahlakla kendisini donatır. İbadetler, imanın gereği ve nimetlere şükürdür. Rabbimizin rızası gözetilerek yapılan her iş ibadettir. Güzel ahlaksa fazilet ve erdem ölçüsüdür. İyilik yapıp kötülükten uzak durmak müminliğin göstergesidir. Müslüman, merhametli, adil, affedici, yardımsever ve güvenilirdir. Aile ve topluma değer verir. İlim öğrenir ve öğretir. Helal kazanç sağlar. Haramdan uzak durur. Bu şekilde hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşır. Günümüzün bireysellik, bencillik ve yalnızlaşma sorunlarına karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını örnek alarak imanla ve ibadetle şahsiyetimizi inşa etmek, güzel ahlakla kemale erdirmek gerekmektedir.

0: Bir ayet. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Mü'minun Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz, hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 4 Eylül Cuma sabahında Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. Tüm İslam alemine huzur, güzellik, afiyet, mutluluk, esenlik getirmesi duasıyla efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, Cuma bayramımızı...

güzelliklerle donatsın inşallah. Sağanak sağanak rahmetini yağdırsın üzerimize. Dualarımızın kabul olduğu en güzel şekliyle dualarımızı yaşadığımız bir cuma günü olsun efendim. Ve dualarınızda olmak duasıyla tabii ki. Hadi bir cumalaşalım sizlerle. Hayırlı cumalar mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gazete birinci sayfalarımızın manşet, sürmanşet ve haber özet başlıklarını vereceğiz. Manşete bakıyoruz. İhmaller zinciri batırdı, gözcü yoktu, kaptan uyuyordu. Silivri açıklarında batan gemiden ve 10 personelinden hala haber yok. Hem batan Türk Tuğberk İmamoğlu hem de kazadan hasar almadan kurtulan Alsu gemisinin kusurlu olduğu belirlendi. Kaza sırasında Alsu'nun kaptanının uyuduğu köprüde gözcü bulunmadığı anlaşıldı. Kazadan özellikle hafif hasarla kurtulan Alsu gemisindeki 10 mürettebattan aşçı dışındaki 9'unun ifadesi alındı. 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Bilirkişi raporunda kazanın nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizlik, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak özetlendi. Rapora göre özellikle Alsu'da köprü üstünde ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz 2. zabit vardı. Gözcü ve dümenci yoktu. Alsu'nun kaptanı kamerada uyuyordu, dümende 3. kaptan vardı. Kaza sırasında 1. kaptanın mı 2. kaptanın mı görevli olduğu belirlenemedi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin otomatik tanımlama sistemi arızalıydı. Yine Tuğberk İmamoğlu'nun mil kaybı yaşanmadan aniden sancağa dönerek Alsu'nun hattını kestiği, kazanın faciaya dönüşmesinin asıl nedeninin ise Alsu'daki zafiyet olduğu belirlendi. Öte yandan Kıbrıs'taki Filojet faciasındaysa taş ucu limanı fırtına nedeniyle kapalı olmasına rağmen kaptanın sefere çıkmakta ısrar ettiği ortaya çıktı. 2. kaptanın uyarısına rağmen kaptanın sefere çıkma kararını kendi inisiyatifiyle aldığı belirlendi. Liman kapalıydı ama kaptan dinlemedi. Bir diğer haber başlığımıza bakacağız efendim. Yıllık enflasyon %31,51. Enflasyon Ağustos ayında aylık %1,84 olurken yıllık bazda ise küçük bir düşüşle %31,51 seviyesine geriledi. Tüketici fiyat endeksi geçen ay en çok 0,82 ile ulaştırma, 0,27 ile konut, 0,18 ile içecek tütün, 0,17 ile eğitim ve lokanta konaklamadan beslendi deniliyor. Bir diğer haber başlığında da 14,1 milyon kişiye erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu son 2 yılda yapılan 158 milyon kronik hastalık taramasında 14,1 milyon vatandaşta hastalıkların erken aşamada tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 16,1 milyon ücretsiz kanser taramasında da 36 bin kişide hastalık erken dönemde belirlendi deniliyor efendim. Bir diğer gazetemize hemen şöyle geçiş yapacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu diye soruyor manşet. Girne'de 10 yolcunun hayatını kaybettiği, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri bir kez daha ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Hondurs'a ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı. 3500 dolara ehliyet, mürettebat eğitimsizdi deniliyor. Öte yandan Marmara'da 10 gemicinin kaybolduğu deniz kazasının nedenleri bilirkişi ön raporuna yansıdı. Alsu'nun köprü üstünde gemiye bir gün önce katılan ilk vardiyasındaki tecrübesiz 2. zabit vardı. Gözcü ve dümenci yoktu. 1. kaptansa uyuyordu deniliyor efendim. İhmaller zinciri maalesef böyle sonuç doğurdu denilmiş. Bir diğer haber başlığında okçuluk benim sporum diyor. Okçular Vakfı'nca yürütülen Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'a taşındı. 16 okulda 600 öğrenciyi okçulukla buluşturacak protokolün imza töreninde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı deniliyor efendim. Enflasyon düştü, ihracat rekor kırdı denilmiş ekonomi bölümünde gazete birinci sayfasında. Öte yandan Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında yükselen tansiyon soğuk savaş dönemini geride bıraktı. Almanya merkezli sabotaj dalgası, liderlerin resleşmesi, vize hamlesi ve ambargolar gerginliği iyice tırmandırdı. Krizin Avrupa-Rusya savaşına evrilmesinden endişe ediliyor denilmiş efendim.

haber özetinde. Bir diğer gazetemize bakacağız. En acı bekleyiş diyor manşet. Girne ve Silivri'deki gemi kazalarında yakınları kaybolan ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Bir yanda çaresizlik, diğer yanda küçük de olsa bir umutla gelecek haberler bekleniyor. Gözler denizi tarıyor, oğlum geri dönecek diyor bir diğer aile yakınından gelen açıklamada. Kaptana yola çıkma dedim diyor. Girne'de batan yolcu gemisinin kaptan yardımcısı Merve Nur Serslan. Kaptan Mustafa Öz'ü suçladı. Geminin su aldığını biliyordu. Motor ve dümen hasarlıydı. Çıkma dedik ama sefere çıktı diyor. Öte yandan Alsu'nun iki kaptanı tutuklandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpışan Alsu adlı geminin 9 mürettebatından 6'sı dün hakim karşısına çıktı. Geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evcimen tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuzla'yı korkutan yangın diyor efendim bir diğer haber başlığında ve enflasyon, Ağustos enflasyonu %1.84. Enflasyon Ağustos ayında %1.84 çıktı. Ağustos verileriyle birlikte yıllık enflasyon %31,51 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti dedi. Bu ay ev ve iş yerindeki uygulanacak kira artış oranı %31,79 oldu denilmiş haber özetinde. Öte yandan İBB'de paranın başına gözaltı. İBB'ye yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında satın alma, finansman, destek hizmetleri ve gelirler birim yöneticileri dahil 12 kişi gözaltına alındı deniliyor efendim. Öte yandan Ali Toy, İBB İşletmeler Şube Müdürü, kent lokantaları ve sosyal tesislerin bağlı olduğu birimin yöneticisiydi diyor. İki kişiye tahliye, İBB davasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akgüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verildi. Duruşma 7 Eylül'e ertelendi denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığımızda ise hemen şöyle bakacağız. Davutoğlu'na soruşturma, eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık resen inceleme yaptı diyor haber özetinde. Efendim birinci sayfaya yansıyan gazete haber başlık ve özetlerimiz bu şekilde. Detaylara birazdan bakacağız tabii ki. Ama öncesinde güzel eserimizi sizlerle paylaşalım, armağanımız olsun. Ardından mesajlarınızla devam etmek isteriz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim şöyle hemen sabahın, cumamızın, programımızın ilk mesajlarını sizlerle buluşturacağız. Selamünaleyküm, Çağatay Bey aleykümselam. Bu güzel gün tüm cümle ümmeti Muhammed'in selametine vesile olsun. Amin efendim, cuma bayramımız. Mazlum coğrafyalarda kırık kalpler var. Rabbim bizlere yeniden bir uyanış, şuur versin. Amin. Kocaeli'den herkese selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Konya'dan Yasin ben. Konya'mıza selam olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun inşallah. Rabbim hepimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar versin. Amin efendim. Allah'a emanet olunuz. Sizler de teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar Gaziantep'ten Mehmet Ali, herkese selam olsun. Cenab-ı Allah herkesi imanla yaşamayı nasip eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rabbim gönlümüzden geçen güzel dilekleri hayırlısıyla nasip eylesin. Amin cümlemize efendim. Evlerimize huzur, gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza bereket versin. Amin. Dualarımızı kabul eylesin, sevdiklerimizi daim eylesin. Bizleri sağlık, huzur ve mutlulukla nice cuma bayramlarına ulaştırsın Yüce Mevlamız. Amin. İstanbul'dan Yavuz Kibar, çok teşekkür ediyoruz kıymetli duanız için. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Bütün Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. En içten selamlar. İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinden Hasan Aktürk. Bizden de en içten sevgiler, muhabbetler, selamlar efendim siz değerli dinleyicilerimize. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Cuma bayramındayız ya, bayramlaşalım istiyoruz efendim. Bekliyoruz cuma mesajlarınızı.

Senle ben Leyla, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Siyonistler deşifre olmaktan rahatsız. Terörist İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken işlenen suçların faillerinin hukuk önünde hesap vermesine yönelik girişimler Tel Aviv'i rahatsız etmeye devam ediyor. İsrail diaspora işleri ve özellikle antisemitizmle mücadele bakanlığı Türkiye'de İsrail askerlerinin izin süren hukukçu ve aktivistleri hedef alan bir rapor yayınladı. İsrail Haber Ajansı'nda 2 Eylül 2026 tarihli haberine konu olan raporda Türkiye'de İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yapmış, Gazze'deki saldırılara katılmış ve aynı zamanda Türk vatandaşı olan kişilerin tespit edilmesine yönelik sistematik bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Raporda Yeryüzü Avukatları Derneği ve Özgürlük Nöbeti platformunun çalışmalarına yer veriliyor. Öte yandan raporda Türkiye merkezli aktivistlerin savaş suçlusu İsrail askerlerini tespit ettiği bilgisi yer alıyor. Toplanan bilgilerin avukatlara aktarıldığı ve Türk makamlarına yapılacak suç duyurularında kullanılabilecek hukuki materyallere dönüştürüldüğü ve kaydedilmiş durumda. Raporun en dikkat çekici iddialarından biri, açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin hukuki delil haline getirilmeye çalışıldığı yönünde. İsrail tarafının özellikle rahatsız olduğu noktaysa bu çalışmaların çifte vatandaş Siyonistlerin tespit edilmesi, haklarındaki hukuki süreç başlatılması ve İsrail tarafı elde edilen materyallerin Türkiye'deki yargı süreçlerinin yanı sıra Lahey'deki uluslararası mahkemelere taşınmaya çalışıldığını da, bundan duyulan rahatsızlığı da açıkça dile getiriliyor denilmiş efendim. Terör bağlantısı iddiası ve öte yandan bizi susturamayacaklar diyor. İsrail raporunda hedef gösterilen suçlamalara sert tepki gösterdi Wallace. Wallace tarafından yapılan açıklamada İsrail Diaspora Bakanlığı ve İsrail medyası tarafından hedef gösterilmelerinin bağımsız insan hakları örgütlerine ve uluslararası hukuk kurumlarına yönelik uygulanan bilindik sistematik sindirme politikasının açık bir uzantısı olduğu belirtildi. İsrail'in hedef göstermesine rağmen geri adım atmayacağını belirten aktivistler, yalnızca Filistin'de değil dünyanın her yerindeki mazlum, mağdur ve hakları ihlal edilen insanların yanında olmaya devam edileceğini belirtti diyor efendim. Haberin son cümlesinde öte yandan İsrail propagandasına erişim engeli. Soykırımcı, terörist İsrail yanlısı propaganda yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğü belirlenen 4X hesabı, sosyal medya hesapları erişimi engellendi. İletişim Başkanlığı koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformu X üzerindeki bazı hesaplar mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 4X hesabının terörist İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Söz konusu hesaplara yönelik gerekli adımlar atılarak erişim engeli uygulaması sağlandı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından yine mesajlarınız ve diğer haber detaylarımızla huzurlarınızda olacağız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, ailece Osmaniye'den Tarsus'a gidiyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Eşim Bekir, oğlum Arif Sami ve kızım İpek Serra için Bize Rahmet Lazım eserini istiyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Cuma bayramımız mübarektir. Bizleri de mübarek eylesin. Amin. Yolda olanlar selam olsun. Uzun yol şoförlerimiz selam olsun. Sağ selamet inşallah. Gideceğiniz yerlere varınız efendim. Yoldaki bütün şoförlerimize hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim Mevlana şehri Konya'dan selam olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun, hayırlı cumamız olsun tüm İslam alemine. Amin. Sıradaki eser de şu anda sizleri dinleyen bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, Sancak ailesi ve kursiyerlerine, Dağ ailesine gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Kalınız sağlıcakla. Sizler de. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar ve aleykümselam Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine, tüm bu yayını gerçekleştirenlere Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Denizli'den selamlar. Aleykümselam efendim. Amin. Şehzadeler Şehri, güzel Manisa'mız. Tüm Diyanet Radyo ekibine, dinleyicilerine, özellikle Çağatay Bey oğlumuza, Reyhan Hanım'a selam olsun. Nihat Eksozcu, teşekkür ediyoruz efendim. Aleykümselam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyoruz. Dua eder, dua bekleriz. Bizler de efendim dualarımızdasınız. Dualarınızda olmayı istiyoruz tabii ki. Bunu sizlerden rica ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul eylesin. En güzel şekliyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Güzel bir eserimiz var efendim. Sizler için hazırladığımız. Dinletelim. Sizlere armağanımız olsun. Ardından devam edelim.

Efendim devam ediyoruz haber detaylarımızla. Sağlık köşemize bakacağız. 14,1 milyon hastalığa erken teşhis diyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu halk sağlığı haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada koruyucu sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde güçlendirildiğini belirtti. Bakan Memişoğlu 8.401 aile sağlığı merkezi ve 31.000 aile hekimiyle vatandaşlara en yakın noktada hizmet verdiklerini, 357 sağlıklı hayat merkezinde ise 17 farklı alanda destek sunulduğunu kaydetti bakan. Son 2 yılda 26 milyon başvuruyla vatandaşların sağlıklı yaşam süreçlerine destek verildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirildiğini söyledi. Bu taramalar sonucunda 14,1 milyon vatandaşta hastalıkların erken aşamada tespit edildiğini ifade eden Memişoğlu, 16,1 milyon ücretsiz kanser taramasında da 36 bin kişide hastalığın erken dönemde belirlendiğini açıkladı. Öte yandan sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında bırakma polikliniklerinin sayısının %260 artırılarak 1678'e çıkarıldığını belirtti Bakan Memişoğlu ve koruyan, hastalıkları erken fark eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir sağlık sistemi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlara sağlıklarını ertelememeleri çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin aktif olarak kullanılmasını istediği vatandaşlarımızın özellikle bu hizmetlerden yararlanmasını istedi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Öte yandan şehit ve gazi çocuklarının %99'u tercihine yerleşti denilmiş diğer alt haber başlıkta efendim. Hemen detaylarına bakacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen uygulama kapsamında şehit ve gazi çocukları ile devlet koruma altındaki çocuklara özel okullarda ücretsiz eğitim imkanı sağlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tercihte bulunan 1969 öğrenciden 1952'si tercih ettiği okullardan birine yerleşti. İlk aşamada yerleşemeyen 17 öğrencinin de boş kontenjanlara yerleştirilmesiyle tüm başvuruların karşılanması hedefleniyor. Yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin %82'si ilk tercihine, %97'si ise ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Ücretsiz eğitim hakkından yararlanacak öğrenciler servis ücreti hariç yemek, pansiyon, kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma programları gibi birçok hizmetten öğrenim süreleri boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerini 7 Eylül'e kadar tamamlaması gerekiyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının öncelikleri olduğunu

belirtti. Devletin tüm imkanlarının çocukların eğitimi ve geleceği için seferber edildiğini vurgulayan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatları boyunca kesintisiz desteklenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen diğer haber detaylarımızı programımızın son bölümünde sizlere aktaracağız ve mesajlarınızla huzurlarınızdan ayrılacağız. 120 bin öğrenciye işletmede mesleki eğitim. Yükseköğretim Kurulu üniversite öğrencilerinin eğitim sürecinde çalışma hayatıyla daha güçlü bağ kurmasını sağlamak amacıyla işletmede mesleki eğitim modelini yaygınlaştırıyor. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, kısa süreli staj uygulamalarının öğrencilerin mesleki gelişimi açısından yeterli olmadığını belirterek, öğrencilerin bir veya iki dönem boyunca doğrudan işletmelerde eğitim almasının hedeflendiğini söyledi. Model kapsamında eğitim sürecinin kredilendirileceği, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacağı ve akademik olarak düzenli biçimde takip edileceği belirtildi. Pilot uygulama Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve başkent Ankara olmak üzere 7 ilde başlatıldı. İlk aşamada Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programı model kapsamına alındı. YÖK, yükseköğretim programlarının sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi amacıyla üniversite sektör işbirliğini de güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sektör temsilcilerinin müfredat geliştirme süreçlerine daha etkin katılması planlanırken, İstanbul, Ege Bölgesi, Gaziantep ve Bursa'daki sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalandı deniliyor haberin sonunda. Öte yandan 81 ilde okullar afet risk taramasından geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumu binaları ve eklentilerindeki yapısal afet risklerinin azaltılması amacıyla 15 üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında okul binalarının afetlere karşı dayanıklılığı değerlendirilecek, yapısal riskler tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Üniversitelerin bilimsel ve teknik kapasitelerinden yararlanılarak binalarda performans analizleri, zemin ve malzeme incelemeleriyle hasar tespit çalışmaları yapılacak. Üniversitelerle gerçekleştirilen ilk teknik işbirliği kapsamında Pamukkale, Fırat ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinin desteğiyle yaklaşık 900 bina yerinde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 396 bina için yıkım kararı verilirken diğer yapılar için güçlendirme, proje hazırlama ve teknik inceleme süreçleri başlatıldı denilmiş haberin son cümlesinde. Hemen mesajlarınıza bakacağız efendim. Afyon'dan selam olsun, hayırlı cumalar olsun inşallah. Hafız Ömer kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Dualarınızda olalım Hafız kardeşlerim. Allah razı olsun her birinizden. İyi ki varsınız. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Çağatay Bey. Aleykümselam, hayırlı cumalar diliyoruz. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Amin efendim. İstanbul Ümraniye'den Hasan Düzenli, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Malatya'dan Mevlüt'e, annem Fadime, ablam Munise ve babam Metin için istiyorum sıradaki eseri. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar Tokat'tan, sizleri ilgiyle takip ediyoruz. Canım çocuklarım Akif, Arif, Zeynep için sıradaki eseri armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Nazilli'den de selamımız var. Hemen bakalım. Hayırlı sabahlar, cumamız mübarek olsun. Amin. Karacasu'da bulunan annem ve babamdan Allah razı olsun, ömürleri uzun ve hayırlı olsun. Onları çok seviyorum diyor kızları Elif. Gelecek olan eserde armağan olsun. Nazilli'den selamlar ve aleyküm selam. Efendim akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, gönlümüzün muradını nasip eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.

Anadolu'nun torunu, ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Ben günlerin yarını, Köroğlu'nun torunu, ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: sen değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertte olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu ekber.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı.
6: Abbas, neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar?
9: Hayır, sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar.
6: Bu saatte mi?
9: Evet, sabah namazı vakti.
6: Herkes aynı anda mı kılıyor?
9: Evet, peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar.
6: Ben de seninle gelebilir miyim?
9: Tabii. Zaten tek başına kalman uygun olmaz.
2: Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti.
6: Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
9: Evet. Buna abdest denir.
6: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
9: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
6: Abbas,

0: Bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
1: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
0: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
1: 5 kere.
0: Ne kadar çokmuş. Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.
1: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
0: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
2: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
3: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
0: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarımdan yardım istedim, sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
4: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
3: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
0: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğin gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halid, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
5: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun.
2: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
4: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
2: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
0: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kimi almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
2: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.
0: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
2: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
0: Beni neden buraya getirdin Abbas?
6: Peygamberimizin emri böyle.
0: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
6: Evet.
0: Kim bunlar?
6: Öndeki Halid bin Velid.
0: Bizim Halid mi?
6: Evet.
0: Yanındakiler kimler?
6: Süleym oğulları.
0: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
6: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
0: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
6: Zübeyir bin Avvam.
0: Kız kardeşinin oğlu mu?
6: Evet.
0: Peki arkasından gelenler?
6: Eslem oğulları.
7: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
6: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
0: Haklılar.
6: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
0: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
6: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
0: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
6: Onlar da Gatafanlılar.
0: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
6: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
7: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
0: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
6: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
2: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
3: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
2: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
0: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
2: Peygamberimiz, hayır, ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıttı.

0: Peygamberimiz Halid bin Velid'i, size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyr'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak dört bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

165. gün. Dilin afetleri. Ayet-i Kerime meali. Siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunu da önemsiz sanıyordunuz. Halbuki Allah katında bu büyük bir vebaldir. Nur Suresi 15. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden uzaklığı doğuyla batı arası kadar büyük olan cehenneme düşüverir. Fetva. Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir? İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun kumar kapsamında olup haramdır. Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü almasıyla kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almaksa caizdir. Ancak bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek ve benzeri ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür. Hikmetli Söz. Ahnef bin Kays yanındakilere, "Size hastalıkların en belalısını söyleyeyim mi?" dedi. "Buyur söyle." denilince, "Aşağılık bir ahlak, bozuk ve küfürlü bir dil," dedi. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, yemeği az ye, ibadeti çok kıl. Her türlü erdemi bil, fakat az konuş.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak olmayı dene.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çağrılmaktan, erinmekten, görünmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Davet nedir? Hürmet nerededir? Hadi közde köpürtü, kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her gönül, her gönlün otağına konuk olamaz. Aynı kelimeleri kullananların aynı şeyi anlatıp aynı duyguları konuşturduklarına inanma. İnsanın insana açılan haritasında yolu bulduran sevgi, ilgi, güven ve iyiliktir. Beşerin adımları insanlıktan geçmelidir elbet ama bilesin ki değer ilkin öze verilmelidir. Buna özgelik der kimileri, kimileri saygınlık. Sen ölçü de. Ölçülü insan görgü kurallarını bilir, iyinin ve güzelin içinde ağacın toprağa tutunarak büyümesi gibi bir inançla gelişir. Değerli insanlar arasında adı anılırken yüzlerde hoş bir tebessüme dönüşür. Misafirlik, toplantı, herhangi bir karşılaşma dahi ondaki cevherin kaynağını fark etmeye yeterlidir. Can canla tamamlanır. Bayram, düğün, misafirlik ortamlarında bu hal daha ziyade gözetilir. Sevinç de, keder de paylaşılmalı. Böylece kalpler huzur bulmalıdır. İşte bu yüzden davet edildiğin yere muhakkak gitmelisin. Yaprakların dalda aynı rüzgarla tuttuğu ritim nasıl ki tabiatın şarkısına dönüyorsa, birlikten doğan kuvvet de kalplerde dalgalanan hisleri pekiştirir. Eskilere açılan mazi penceresinde derin sohbetler nefeslenir, yenilere dair türlü hayallerin yelkenleri taze rüzgarlarla dolan. İnsan insanda kıvam kazanır. İnsan insanla lezzet bulur. Hayat budur. Ama çağrılmadığın yere gölgen dahi düşmesin. Her ortamın bir düzeni, sınırı var bilesin. İstenmediğin yere gidersen İstemediğin şekilde karşılanırsın. Değerini yitirmekten sakın. Adımların seni sayılıp sevileceğin yere taşımalı. Her çiçek her köşede boy veremez. Yakıştığın yerde dur. Orayı tayin etmekse aklın ve hissin rehberliğiyle anlaşılabilir. Her çınar gölgesinde bedenini gezdirme. Her kalabalık her insanı içine kabul edemez. Saygı görmek istiyorsan yerini, zamanını, ifade ettiğin sözlerin ağırlığını pek iyi kavramalısın. İstenmediğin yerde durmaktansa sade bir güzelliğe dahil olman daha görkemlidir. Bütün kapılara uyacak bir anahtar varsa eğer, o hem yalnızlıktan korkmaman hem de seni görmeyi dileyenlere asla sırt dönmemendir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Ağlarken

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala...

0: Hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
1: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
0: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
2: Tamam, ben varım.
1: Ben de.
3: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
0: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
3: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
0: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
3: Muaz olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
0: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
3: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
3: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır" dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
3: Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
0: "Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin."
3: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
0: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
3: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
0: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü, sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.
3: Allah'ın Resulü Muaz'a, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
0: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
3: Resulullah bu kez Muaz'a, eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
0: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
3: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a, ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
0: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
3: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

0: de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 22 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 22 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sivas Kongresi. 4-11 Eylül 1919. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber örnekliğinde mümin şahsiyeti. Allah insanı

İnsanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış, ona iman, akıl ve irade vermiştir. İmanın davranışları güzelleştiren, sıkıntılara karşı güç veren bir cevher olduğu vurgulanmıştır. Şahsiyetini inşa ederken Müslüman, ahlakı Kur'an olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek alır. İman, ibadet ve güzel ahlakla kendisini donatır. İbadetler, imanın gereği ve nimetlere şükürdür. Rabbimizin rızası gözetilerek yapılan her iş ibadettir. Güzel ahlaksa fazilet ve erdem ölçüsüdür. İyilik yapıp kötülükten uzak durmak müminliğin göstergesidir. Müslüman, merhametli, adil, affedici, yardımsever ve güvenilirdir. Aile ve topluma değer verir. İlim öğrenir ve öğretir. Helal kazanç sağlar. Haramdan uzak durur. Bu şekilde hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşır. Günümüzün bireysellik, bencillik ve yalnızlaşma sorunlarına karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını örnek alarak imanla ve ibadetle şahsiyetimizi inşa etmek, güzel ahlakla kemale erdirmek gerekmektedir.

0: bir ayet. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Müminun Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi. Gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorinin litre satış fiyatına 7 lira 76 kuruş artış yapıldı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olmak.

muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

0: Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.
1: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi. Gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorinin litre satış fiyatına 7 lira 76 kuruş artış yapıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Radio, Dialect Radio.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

في قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren, bu nimetler içerisinde en büyüğü olan iman ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İman ile doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim iman üzere yaşamayı, dünyadan iman ile ayrılmayı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek Allah, Allah, Allah lafzıyla son sözümüzle çene kapamayı Cenab-ı Hak cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref yap olduğumuz rehberimiz, örneğimiz, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı, mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı dibinde buluşmayı, arşın gölgesinde gölgelenmeyi, Havz-ı Kevser'den içmeyi, sıradı geçmeyi ve cennette Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu olabilmeyi cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazımızı dinlemek üzere hazır bulunan muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Diyanet TV ekranlarında, yurt içinde ve yurt dışında şu anda bizleri evlerine, iş yerlerine, telefonlarına misafir eden kıymetli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Her hafta Ahmet Hamdi Akseki camimizden siz kıymetli cemaatimize yüz yüze, Diyanet TV ekranlarından da bütün toplumumuza yüce dinimiz İslam'ın hak ve hakikatlerini aktarmaya çaba gösteriyoruz. Cenab-ı Hak bilmediklerimizi doğru bir şekilde öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Bu hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Nebi olması hasebiyle Mevlid-i Nebi haftasını idrak ediyoruz. İki haftadan bu tarafa. Biz de inşallah bu haftaki cuma vaazımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Mevlid-i Nebi haftasının teması olan Peygamberimiz ve güzel ahlak konusunu sizlerle paylaşmaya çaba göstereceğiz. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا buyuruyor. Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnek vardır buyuruyor. Üsve-i hasene. Yani bir insan en güzel örnek arıyorsa, rehber arıyorsa, kurtuluş arıyorsa, dünya ve ahiret huzuru, mutluluğu arıyorsa, mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir başka ayet-i kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ayet-i kerime böyle.
Eğer Allah'ı

sevdiğinizi söylüyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kıymetli müminler, belki bir başka vaazımızda dile getirmiştik, yeri geldi bir daha söyleyelim. Sevgi bir iddiadır. Eşlerin birbirine seni seviyorum demesi, babanın evlatlarına, evlatların babasına, annesine, efendim kişinin anne babasına seni seviyorum demesi bir iddiadır. İddianın ispatı ittiba iledir. Teba olmak, tabi olmakla ilgilidir. Kişi hem kötü söz söylüyor, elinden ve dilinden zarar veriyor, hem dediklerini yerine getirmiyor, hem yanlış iş yapıyor, hem de diyor ki seni seviyorum. İnsan demez mi ki bu nasıl sevgi ki bu sevgi sana iyi sözler söylettirmiyor, güzel davranışlar yaptırtmıyor. Bunun için eşler birbirini seviyorum diyorsa bunun altında yatan kişinin elinden ve dilinden zarar gelmemesidir ki ispatı ortaya çıksın. Şuraya gelmek için bunları anlatıyorum. Allah'ı seviyorum demek bir iddiadır, bir sözdür. Allah'ım seni ben çok seviyorum. Tamam, güzel. Peki bunun ispatı nedir? Yani ortaya konulması nedir? Bu denklemin çözümü nedir, analizi nedir? Ayet-i Kerim işte bize bunu anlatıyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ Buradaki şart edatı, önemli bu. Bizim Türkçemizde s-sa diye geçiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bu şu demek kıymetli müminler. Efendimiz'e tabi olmadan Allah'ı sevebilme imkanına insan sahip değildir. Efendimiz'e tabi olmadan da Allah'ın kulu sevmeyeceği aşikardır. Bunun için kıymetli gençler, Diyanet TV ekranlarından bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, günümüzde özellikle birçok yerde din istismarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. İnsanlar mukaddesatımızı, dinimizi istismar ederek dünyevi kazanç elde etmek isteyebiliyorlar. Böyle insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Günümüzde bunun örnekleri de maalesef hala daha devam ediyor. İşte bu din istismarına kapı aralamamak için en önemli argümanların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine, onun yazılı haline gelen hadislerine tabi olmakla alakalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizim için kafidir. Allah Kur'an'ını indirmiştir. Daha sonra yazılmış olan hadislere ne ihtiyacımız vardır sözü, az önceki okumuş olduğum ayeti kerime ile tamamen bertaraf edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e tabi olmayan Allah'a tabi olamaz. Men yudu'ir rasule fekat ata Allah. Kim peygambere tabi olursa ancak Allah'a tabi olur. Peygambere tabi olmayan, peygamberi kabul etmeyen, onun sözlerini hayatına aktarmayan, Kur'an zaten bizim için kafidir, hadislere gerek yoktur demek, Kur'an-ı Kerim bunu naks etmektedir. Bu yüzden din istismarına kapı aralamak için tekrar söylüyoruz. İnsanlar nasıl din istismarına kapı aralıyor? Peygamberi aradan çıkarttın mı, kendi sözlerini Kur'an-ı Kerim'e söyletebiliyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlatan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan kim? Gelin beraberce Hazreti Ayşe annemize soralım. Efendimiz zamanında asr-ı saadette bir adam gelir. Hazreti Ayşe annemize der ki,
bana peygamberimizin ahlakından bahseder misin dediğinde, Efendimiz buyurur ki sen Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okuyorum der. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurur. Onun ahlakı Kur'an idi. Bu şu demek. Kur'an-ı Kerim biz okuyoruz. Elimizde yazılı bir metin. Yazılı bir metin. Yazılı metinlerin hayata aktarılması için bir insana, bir rehbere, bir örnekli ihtiyaç var. İşte o rehber, o örneklik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz yaşarken ashab-ı kiram onu bizatihi görmüş, ondan örnek almış, hayatını onun hayatı kılmak için çaba göstermiş ve asr-ı saadet devri ortaya çıkmış. Gökteki yıldızlar misali her birisi birbirinden kıymetli olmuş. Şimdi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinin bize ulaşmış hali hadislerimiz sapasağlam elimizdedir. Zaten alimlerimiz bunun tenkitini yapmışlar, kritik yapmışlar. Sahih olmayanları, zayıf olanları, teknik bir konu bu. Hepsini ayırmışlar, kitaplarımızda yazmışlar. Hatta mevzu dediğimiz uydurma hadisleri bile bunlar uydurmadır, bunlara tabi olmayın diye ulema bunların hepsini teker teker kritize etmiş. Bu yüzden değerli müminler, şurayı önemsememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi çağdan çıkarırsanız o çağın adı cahiliye çağıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunmayan bir çağ, onun rehberliğinde olmayan bir çağın adı cahiliye çağıdır. O toplum cahiliye toplumudur. Peki biz nasıl bir toplumuz? Biz kıymetli müminler, Diyarbakır'da yetiştirmiş olduğumuz güllerle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğinde gül peygamber remzidir, peygamber simgesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz remzini, işaretini toplumumuz gül olarak saymışız. Gül suyu çıkartmışlar. Selahaddin Eyyubi'ye kadınlar, Diyarbakırlı kadınlar teslim etmişler. Ve demişler ki bunu Kudüs'ü bu gül suyundan yıka da oradaki pis şeyler, sıkıntılı şeyler, kirler temizlensin demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gülü hatırına. Bu yüzden biz toplum olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gül bilmişiz. Gül bellemişiz. Kızlarımızın ismini gül koymuşuz. Gül. Ne kadar çok etrafımızda gül ismi var değil mi? Başına Ayşe demişiz, Fatma demişiz, sadece gül demişiz. Nice gül isimleri koymuşuz. Bu yüzden kıymetli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başımızın tacıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmak en önemli hassasiyetimizdir. İşte bugün de, dün olduğu gibi bugün de, yarın da, bütün insanlık için dünya ve ahiret huzurunu elde etmek insanlara tek rehber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatıdır. Tekrar arz ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı demek esasında Kur'an demektir. Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi demektir. Kim peygamberi bir hayat yaşamaya çaba gösterirse Kur'an'ı bir hayat yaşıyor demektir. Kim peygambere tabi olmadan bir hayat yaşamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamış, Allah'ın rızasını elde etmemiş, rahmet, merhamet ve mağfiretine nail olmamış demektir. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, sosyal medyanın, dijital mecraların çokça efendim hepimizin cebinde olduğu, her türlü videolarla karşı karşıya geldiğiniz, bilgi kirliliğinin, dezenformasyonun had safhada olduğu, yalan bilginin, yanlış bilginin, yanıltıcı bilginin bile bile yayıldığı, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin bozulması için çaba gösterildiği bir zamanda,
kardeşliğimizi sağlayacak olan peygamberimizdir. Aramızda muhabbeti sağlayacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizi birbirimize ram kılacak, bizi millet kılacak, bizi vatanımızı, milletimizi güçlü kılacak, düşmanlarımız karşısında bizi dimdik ayakta tutacak olan, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bize örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıdır. Biz şehadet şerbetini vatan savunmasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendik. Öyle ya, Sümeyye annemizden bildik ilk şehit, bir hanımefendiden öğrendik vatan için, mukaddesat için candan geçmeyi. Ve bugün şehitlerimiz hep bu minval üzerine, vatan için, din için. Çünkü vatan olmazsa, etrafınızda gördünüz kıymetli müminler, güneyimizde yaşayanları gördünüz, görüyoruz. Kuzeyimizde yaşayanları görüyorsunuz, görüyoruz. Vatan demek güvenlik demek. Vatan demek din güvenliği demek. Vatan demek can güvenliği demek. Vatan demek her şeyimiz demek. Vatan yoksa hürriyet yok. Vatan yoksa esaret var. Vatan yoksa ayrılık var, gayrılık var, ayrışma var. Biz bunları kimde öğrendik kıymetli müminler? Bize bunları kim öğretti? Bize bunları hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bugün cuma namazı için bir araya gelen kardeşlerimiz, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, namaz kılmayı biz kimden öğrendik? Abdest almayı bize kim öğretti? Haccı yapmayı, umreyi yapmayı, zekatı nasıl vereceğimiz bize kim öğretti? İbadetlerimizi yapmayı bize kim öğretti? Allah'ın razı olacağı güzel ahlakın nasıl olacağını, hayata aktarmamızın nasıl gerçekleşeceğini biz kimden öğrendik? Peygamberimizi çekip aldığınızda geriye ne kalır kıymetli müminler? Bu yüzden her sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi ve ondan sonraki haftayı, hatta ayı, başkanlık olarak biz mutlaka bütün toplumumuzda kutlamaya, Efendimizin örnek hayatını, rehberliğini aktarmaya bundan dolayı çaba gösteriyoruz. Ve hep beraber çaba göstereceğiz. Çocuklarımıza Gül ismini vermeye devam edeceğiz peygamber hatırına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini yaşamaya gayret göstereceğiz Allah'ın rızası için. Evimizde peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız. Onun gibi, elbette o değiliz ama onun gibi olmak için gayret göstereceğiz. Günahkar bir kul olsak bile, hatamız olsa bile, yanlışımız olsa bile, tövbe yapmayı da biz peygamberimizden öğrenmedik mi? Ben günde en az 100 kere tövbe ederim diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Allahümme inni estağfirullah ve etübileyh. Subhanallah ve bihamdi estağfirullah ve etübileyh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tövbe ettiği şekiller kıymetli müminler. Değerli cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim bize, ya eyyühellezine amenü la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah buyuruyor. Allah'ın ve Resulünün önüne sakın geçmeyin ey iman edenler. Sakın ha. Allah ve Resulünün bir sözü varsa o sözü bırakıp da benim de sözüm var deme. Ya eyyühellezine amenü la terfa'u esvateküm fevka savtin nebi. Allah'ın Resulünden fazla sesiniz çıkmasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok önemli bunlar. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var, bir sünneti seniyesi var, onun güzel ahlakı var. Sen onu bırakıp da kendine Kur'an'dan ya da şuradan buradan kendine göre ahlak benimseyemezsin. Benimsesen de doğru olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını aktarmayanlar, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliriz, öğreniriz diyenler, özellikle
güney tarafımızda terör olarak

efendim geçmiş zamandaki selefiliğin bugün çok farklı formatıyla karşımıza çıkanlar cuma namazına dahi gelmiyorlar. Allah muhafaza etsin çocuklarımızda. 5 vakit namazı kılıyor, cuma namazı kılmıyor, Allah muhafaza. Şimdi gençler arasında çok farklı adlandırma ortaya çıktı. Bizim vatanımız özgür bir vatandır, hür vatanıdır. İslam beldesidir, İslam coğrafyasıdır. Bizim vatanımız Müslüman beldesidir. Ezanlar, şehadetleri dinin temelidir. Ebedi üstümüzde inşallah inleyecektir kıymetli müminler. Bayrağımız hürriyetimizdir. Devletimiz, milletimizle beraber hep beraber biriz. Beraberiz, kardeşiz. Dinimizi en güzel şekilde yaşamak için çaba gösteriyoruz. Böyle olmasına rağmen ülkemiz için darul harp yaftası kurarak, vurarak efendim cuma namazı kılınmaz diyenler ortaya çıkıyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatınızdan çıkarırsak Allah muhafaza olacak olan budur kıymetli müminler. Bizler gücümüzün yettiği kadar her bir şeyimizde, yerken de, içerken de, otururken de, devleti idare ederken de, yöneticilik yaparken de, işçi işveren olurken de, amir memur olurken de, ebeveyn, çocuk, dede, nine, torun, komşu, misafir, hayatın neresinde olursak olalım kıymetli müminler. Hayatın her alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir örnekliği, güzel ahlakı mutlaka mevcuttur. Bir idareci idarecilik yapmak mı istiyor? Adaletin en güzeli peygamberimizin hayatında tezahür etmiştir. Bir baba, bir anne çocuklarına nasıl davranmak istiyor? Eşler birbirlerine nasıl davranması gerekir? Bugün pedagoji dediğimiz eğitim bilimcisi olarak anlatılanlar, bugün psikiyatristler alanlarına girmeyeceğim elbette, psikologlar, hepsi başımızın tacıdır. Ama her birinin anlattığı şey, her birinin problemlerine yapılan şeylere bakın, çözüm önerilerine bakın. O çözüm önerilerinin mutlaka bir nüvesi, hatta en güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde güzel ahlakında mevcuttur. Televizyonlarınızdan, dijital ekranlardan takip ediyorsunuz. Mesela size anlatılan, bize anlatılan en temel şeyden birisi ikili ilişkilerde. Birisi arkadan bir şey sorduğunda sırtını dönerek cevap verme. Bu iletişimin temel kuramıdır. Yüzünü yüzüne dön ve kendisiyle öyle cevap ver ki iletişimin sağlıklı olsun. Sahabe-i kiram aktardılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye sırtı dönükken asla cevap vermemiştir. Yine pedagojinin, iletişimin temel kavramlarından birisi. Muhatabının seviyesine in ve öyle konuş. Ashab-ı kiram aktardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla konuşurken çömelirdi. Bugün iletişimciler hep bunu söyler. Çocuklara bir şey söyleyecekseniz çocuğunuzun seviyesine inin. Yani oturun, yüz yüze gelin, ondan sonra söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesinde mevcuttur kıymetli müminler. Enes bin Malik dedi ki ben Efendimizin yanında 10 yıl çalıştım. Yıllarca hizmet etmiş. Daha küçük yaşta girmiş. O bir şey için, yaptığım şey için niye yaptın, yapmadığım şey için niye yapmadın demedi. Bugün iletişimin ve pedagojinin temel ilkesidir kıymetli müminler. Eleştirirseniz eleştirilirsiniz.
evde her şeyi eleştiri konusuna getirirseniz mutluluğu elde edemezsiniz. Bu böyledir. Ne diyorlar? Ne öğrendik? Ne öğrendiniz? Yapılan bir şeye teşekkür et. Değil mi? Evde yemek pişmiş, teşekkür et eşine. Çocuğun bir su getirmiş, teşekkür et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyurdular? Teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Bugün ne öğreniyoruz? Hata yapmışsan ben babayım deme sakın. Canım baba kısmı da özür mü dilermiş? Hata yapan sensen ve çocuğun doğruysa, haklıysa özür dile. Eşin eşlerden biri hata yapmışsa özür dile. Kibirlenme, büyüklenme, gururlanma, özür dile. Efendimiz buyurdular ki özür dilemesini bilmeyen de Allah'tan af dileyemez. Değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, iyi bir anne baba olmanın yolu okuyacağız. Artık eskisi gibi değil ki. Hepinizin cebinde her türlü bilgi ulaşacak efendim bir şey var. Tabi sahih dini bilgi ulaşmak önemli burada. Doğru bilgi ulaşmak önemli. Yanlış yerlerden, dini istismar eden yerlerden değil. Doğru ve sahih kaynaklardan, ki ellerimizde hepsi mevcut kıymetli müminler. Artık dünyanın herhangi bir köşesinde kütüphaneye girip oradaki kitabı alıp oradan tezimize, efendim kaynaklarımıza, yazacağımız her şeye bilgi alabiliyoruz artık kıymetli müminler. Siz de yapıyorsunuz. Bu yüzden bugün bilgi elimizde, öğreneceğiz ama şöyle öğreneceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber öğreneceğiz. Onsuz değil. Şimdi etrafımızda dijital ekranlarda gençlerimiz özellikle şununla maruz kalıyorlar. Günlük hayattan örnek vermeyi özellikle önemsiyorum ki iyice anlaşılsın diye. Birisi eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, geçiyor ekranın başına. Ayeti kerimenin Arapçasını dahi okuyamaz halde neredeyse. Türkçe tercümesini okuyor. Diyor ki elbette biz anlarız. Anladığımız yaşarız, başka bir şeye ihtiyaç yok. Değerli müminler, hastanemizin yanında bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden başında geliyor. Birçok hastamız var, Allah şifalarını versin. Belki de şu anda hastasını orada bırakıp Ahmet Hamdi Akseki camimize gelen kardeşlerimiz var. Allah şifalarını ihsan eylesin. Şimdi şunu diyebiliyor muyuz? Doktorlara ne gerek var canım? Kitapları okuyun, ameliyata girin. Hani siz hastanızı ben kitabı okuyarak tedavi edeceğim, ameliyat yapacağım diyen bir doktor olmayan birisine bırakır mısınız? Şimdi böyle insanlar çok oldu. Kur'an-ı Kerim açalım. Hocam anlamaz mıyız? Elbette anlarız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, başımızın tacı. Türkçe tercümesinin de gücümüzün yettiği kadar doğru kaynakta öğreneceğiz. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine uyarak bunu yapacağız. Efendimizin hadislerini bir tarafa bırakarak değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını bir tarafa bırakarak değil, şunu önemine binaen tekrar hatırlatıyorum. Peygamberi çıkarttığınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı bir çağ cahiliye çağıdır. Medeniyet çağı değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileri olmayan bir çağ cahiliye çağıdır. Peygamberimizin güzel ahlakının oluşmadığı bir toplum cahiliye toplumudur. Neresi olursa olsun. Bu vesileyle kıymetli müminler, Peygamberimiz ve güzel ahlak dediğimiz zaman sadece ibadette bunu düşünmeyeceğiz. Hayatın her alanında men gashyena feleyse minna. Bakın ne kadar büyük bir ilke. Bizi aldatan bizden değildir.
ticari hayatın tamamına nüksedir.

0: Hisseder bu. Bizi aldatan bizden değildir. Çok tehdit var bir hadis-i şerif. Bir malın kusurunu söylemeden satan kimse kazandığı haramdır. Efendimiz buyuruyor. Araba alıyorsunuz. Kişi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken kusur söylemiyor. Evi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken söylemiyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan kazandığın para haram. Efendimiz buyuruyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan dolayı Efendimizin tehdidi açık. Men gashyene feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Bilirsiniz bu hadis-i şerif sahabe-i kiram devrinde Medine'de üstüne yağmur yağmış efendim bir buğdayın ya da bir şeyin pirincin ne derseniz deyin alt tarafına sızmış üstü kuru. Efendimiz elini daldırıyor diyor ki bunun altı yaş üstü kuru. Ya Resulallah akşam yağmur yağmış altına sızmış ama üstü kuru olsun diyor. Sen alttaki yaşı üste çıkartacaktın. İnsanlar bunu bile bile alacaktı. Orada söylüyor işte bizi aldatan bizden değildir. Şimdi bugün kara borsacılıktan ihtikar dediğimiz efendim biz hepimiz rahatsızız. Herkes rahatsız. Ürünleri stoklayıp efendim malın arzını elinde tutup sonra talebin fazlalığından dolayı piyasayı yükseltip satan kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış mıdır? Hayır. Kazandığı para helal midir? Hayır. O paranın dünyada hayrı var mıdır? Hayır. O paradan zekat verilir mi? Hayır. O parayla cami yapılır mı? Hayır. Haram yoldan elde edilen paranın hayrı var mıdır? Hayır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticarette iki hadisini bilmek ve bunu hayata aktarmak bizim toplumsal bütün krizlerimizi ekonomiyi çözecek elbette. Faiz haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde faizin her türlüsünü kaldırdığını ve ayaklarının dibinde olduğunu beyan ediyor. %98 dünya sistemi, %93 ekonomi sistemi faize dayanıyor. Olsun. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet faizin yememek, faizi almamak üzere kurulacak. Değerli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını ailesine aktaran bir baba, bir anne mutlu olur. Eşler mutlu olur. Bugün boşanmaların arttığı, çocuk sayısının günden güne düştüğü, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlenin çoğalın, ben mahşer günü ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Tavsiye. Mümin bir insan eşinin kusurunu hor görmesin. Cenab-ı Hak mutlaka başka bir güzellik onun için yaratmıştır. Başka güzel bir hadis-i şerif kıymetli müminler. Yetimin başını bugün okşadın mı? Hazreti Ebubekir rivayet. Bugün kim yetimin başını okşadı? Bugün kim bir muhtacı yedirdi, doyurdu? Kıymetli cemaatimiz. Bir soralım hele. Bugün bir yetime kim yardım etti? Bugün bir yetime yardım ettik mi? Bir kimsesize sahip çıktık mı? Bir muhtacın yanına vardık mı? Öyle ya, cennet annelerin ayaklarının altına sarılmıştır, serilmiştir. Annene bugün Allah rahmet etsin ölenlere rahmet diledin mi mesela? Onun için Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret diledin mi? Yaşayanlara ne mutlu. Annenizi aradınız mı bugün kıymetli müminler? Arayın. Babanızı aradınız mı yaşıyorsa ne mutlu size. Arayın. Ana baba duası her şeyi açar. Her kilidi açar. Cenab-ı Hakk'ın rızası anne ve babanın rızasında saklıdır. Cenab-ı Hakk'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır kıymetli müminler. Bugün arayın cuma hürmetine annenizi babanızı yaşıyorsa, vefat etmişse rahmet dileyin, okuyun Kur'an-ı Kerim'den ayetleri de gönderin. Eşinizle küs gezenler, birbirleriyle küsenler, barışmam diyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, müminin mümine 3 günden fazla küs kalması meşru değil, doğru değil, helal değildir. Mümin mümine 3 günden fazla küs kalamaz. Eşler, kıymetli eşler, birbirinize küs kalmayın. Aranızdaki muhabbeti eksik kılmayın. Değerli müminler, şu camideki saf düzenimiz, bakın içinizde amir de var, memur da var, doktor da var, hasta da var, işçi de var, işveren de var. Bunun hikmeti sadece camide bir olmak için değil, camide öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmamız için. İşte bunun yolu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakından geçmekte değerli müminler. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine tabi olanlar eylesin. Güzel ahlakı hayatımıza aktarmayı bize nasip eylesin. Onun öğretileriyle yaşayıp dünyadan ümmetin Muhammed olarak ayrılmayı, mahşerde Efendimizin sancağı dibinde buluşmayı ve Havz-ı Kevser'ini içip cennette buluşmayı Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazı dinleyen, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerime vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hatırınızı yapsın. Allah'ım işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Vatanımıza dirlik, milletimize birlik, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eylesin. Takabbel minne ve şfi merdana ve erham mevtana ve takabbel duaana ve ala alihi ve sahbi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa

0: spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklına ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı. Aşkına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi. Gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorinin litre satış fiyatına 7 lira 76 kuruş artış yapıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. صدق رسول الله. Ey Fahri Kainat Efendimiz! Veladetinin sene-i devriyesinde ne mutlu beni görmeden iman edenlere diyerek müjdelediğin kardeşlerin olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ümmetin olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram sana, âline ve ashabına olsun. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin" övgüsüne mazhar olan, ilahi mesajın nasıl hayat bulacağını gösteren bir kılavuzdur. Ve onun ahlakı, yaşadığı çağda kalan ya da uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet mesajlarında bütün insanlık için hikmetler vardır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine buyurdular ki: Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Ve yine buyurdular ki: Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Kıymetli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki cihan saadetinin yolunu kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır hadisi şerifleriyle göstermiştir. İmanla ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız sözleriyle vurgulamıştır. Toplumsal huzur ve barışı sağlamanın yöntemini ise birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun uyarısıyla bizlere öğretmiştir. Değerli müminler, ailede, eğitimde, iş ve ticarette, hasılı hayatın her alanında insanlığı iyiliğe ulaştıracak tüm hasletleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber vermektedir. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. O, işçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödememizi emretmekte. Komşumuz açken tok olarak uyumaktan bizleri nehyetmektedir. Bir yetimin başını okşadın mı? Bir muhtacı doyurdun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi? Gibi sorularla da ahlaki sorumluluklarımızı bizlere hatırlatmaktadır. Aziz Müslümanlar, bugün maddeyi önceleyip manayı öteleyen, görünür olmayı yegane hedef haline getiren, fani olanı bakiye, yalanı hakikate tercih eden anlayış hepimizi derinden etkilemektedir. Böylesi bir ortamda artık kendimizle yüzleşmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhuyla temsil ettiği nebevi ahlakını hayatımıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cihan şumul ahlakını tanımaktan ve ona sımsıkı sarılmaktan geçmektedir. Yüce Rabbimizden niyazımız
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıdır. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimiz

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 22 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 22 Ağustos 1442. Tarihte bugün Sivas Kongresi 4-11 Eylül

1919. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber örnekliğinde mümin şahsiyeti. Allah insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış, ona iman, akıl ve irade vermiştir. İmanın davranışları güzelleştiren, sıkıntılara karşı güç veren bir cevher olduğu vurgulanmıştır. Şahsiyetini inşa ederken Müslüman, ahlakı Kur'an olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek alır. İman, ibadet ve güzel ahlakla kendisini donatır. İbadetler, imanın gereği ve nimetlere şükürdür. Rabbimizin rızası gözetilerek yapılan her iş ibadettir. Güzel ahlaksa fazilet ve erdem ölçüsüdür. İyilik yapıp kötülükten uzak durmak müminliğin göstergesidir. Müslüman, merhametli, adil, affedici, yardımsever ve güvenilirdir. Aile ve topluma değer verir. İlim öğrenir ve öğretir. Helal kazanç sağlar. Haramdan uzak durur. Bu şekilde hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşır. Günümüzün bireysellik, bencillik ve yalnızlaşma sorunlarına karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını örnek alarak imanla ve ibadetle şahsiyetimizi inşa etmek, güzel ahlakla kemale erdirmek gerekmektedir.

0: Bir ayet. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Müminun Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. Özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve cezayla ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder.
İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip

kaybolmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuz var, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanır der. Mekke'den tüm çağlara uzanan Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi. Gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorinin litre satış fiyatına 7 lira 76 kuruş artış yapıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümüşhane 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda madde bağımlılığı tedavisini konuşuyoruz ve bu tedavide özellikle alkol bağımlılığı tedavisinden bahsedeceğiz ve sigara bağımlılığına temas edeceğiz ve burada kurumların rolü üzerinde duracağız. Aziz dinleyenlerim, tabii tedavinin pek çok aşaması var ama ilk aşaması detoksifikasyon dediğimiz, yani maddenin vücuttan arındırılması dönemini içeriyor. Tabii ikinci aşamada bağımlılar bilinçlendirme programına alınıyorlar. Bu dönemde eğitim, bireysel ve grup terapileri uygulanıyor. Yine en önemli husus hastaları tedavide tutma aşaması. Çünkü bu süreçte maddenin tekrar alınmaması için hastalara bazı ilaçlar veriliyor. Yani hem maddeyi arındırmaya çalışıyorsunuz hem de bir şekilde bunu fiziksel olarak iyileştirme niyetiyle bir takım ilaçlarla yapıyorsunuz. Burası riskli bir aşama. Dikkat gerektiriyor, yoğun ilgi gerektiriyor. Aziz dinleyenlerim, tabii detoksifikasyon dediğimiz bu aşama tam bir tedavi değil. Çünkü terapi ve rehabilitasyon eğitimleriyle tedavinin tam bir iyileşme ile neticelendirilmesi hedefleniyor. Yapılacak rehabilitasyonlarla kişinin bir daha madde kullanmaması hedefleniyor. Tabii bu bir hedef, bu bir amaç. Bu amaca, bu hedefe ulaşmak için yine hastanın kendisi öncelikli olmak üzere bütün bu bileşenlerin, tedaviye destek olan kişilerin, kurum ve kuruluşların yoğun gayreti gerekiyor. Tabii ki madde bağımlılığı tedavisi dendiğinde akla gelen başlıklardan bir tanesi alkol bağımlılığı. Alkol bağımlılığı tedavisi kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kısa dönem tedavide maddeyi vücuttan arındırma ve hastalığı tanımaya yönelik tedaviler uygulanıyor. Arındırma tedavisinde yoksunluk belirtileri için ilaçlar ve psikososyal tedaviler önemli. Hastanın tedaviye olan inancını artırmak için motivasyon yükseltmeye yönelik müdahaleler önemli. Ayrıca hastalar bağımlılık konusunda bilinçlendiriliyor bu aşamada ve bağımlılıkla beraber kaydedilen sosyal beceriler, çünkü bunların bir kısmı kaybedilmiş durumda. Ve kısa dönem tedavide kazandırılması hedeflenen diğer becerilere odaklanılıyor. Tabii uzun dönem tedavide alkole yeniden dönmeyi önlemek maksadıyla yapılan uygulamalar ve rehabilitasyonlar burada tekrarlanıyor. Bu dönemde ilaç tedavileri düzenli bir şekilde sürdürülüyor ve bu yolla hastanın tedaviye olan inancı yükseltilmeye çalışılıyor. Yaşam becerileri, işsizlik ve evsizlik gibi problemleri varsa bunlar çözülmeye çalışılıyor. Yine fiziksel ve ruhsal tedavi burada aynı anda veriliyor. Yani bir taraftan fiziksel iyileşme sağlanırken diğer taraftan psikososyal iyileşme. Yani hem psikolojik olarak kendini iyileşmiş hissetsin hem de ruhsal süreçlerde bu tedavi sonuç verdiğince yaşam becerilerini yeniden kazansın. Varsa sosyal problemleri onlara bir şekilde çözüm bulunsun. En az azından bu yönde gayret edilsin arzu ediliyor. Evet, burada uygulanan bir yöntem çip tedavisi aziz dinleyenlerim. Ülkemizde uygulanan yöntemlerden bir tanesi, özellikle eroin ve alkol bağımlılarına uygulanıyor bu tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminin amacı hastanın ömür boyu kullandığı maddeden uzak durmasını sağlamak. Çip küçük bir kesi sonrası karın ön duvarında cilt altına yerleştiriliyor. Yaklaşık 3 ay kadar etkinliği burada devam ediyor. Ve çipin en önemli özelliği kişide maddenin etkisini göstermesini engellemek. Yani yeniden maddenin orada etken unsur olmasını engellemek için uygulanan bir tedavi. Aziz dinleyenlerim, madde bağımlılığı tedavisi dendiğinde yine ülkemizde akla gelen tedavi yöntemlerinden ya da alanlarından bir tanesi sigara bağımlılığı. Tabii sigara bağımlılığı tedavisinde de iki temel yöntem söz konusu. Bunlardan ilki nikotin replasman tedavisi dediğimiz, kısaltması NRT olan bir tedavi yöntemi. NRT sigara kullanma isteğini azaltmada ve sigara kullanmama durumunda gerçekleşen yoksunluk durumlarına karşı etkili bir tedavi yöntemi. Bu yöntem nikotin sakızı ve nikotin bandı gibi maddeler kullanılarak uygulanıyor. İkinci yöntem olan bupropion diye böyle zoraki söylediğimiz sigara içme isteği üzerine azaltıcı etkisi olan antidepresan yöntemi. Yine en yaygın NRT dışı tedavi olarak bilinen bir yöntem bu. Sigarayı bırakma konusunda oldukça etkili olduğu bugün kanıtlanmış durumda bupropion yönteminin. Aziz dinleyenlerim, bağımlılık tedavisinde kurumların rolü son derece önemli. Çünkü burada önemli olan bağımlılıkla mücadele alanında çalışan tüm kurumların koordineli olarak hareket etmesi. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezi, kısa adı AMATEM biliyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki merkezlerde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı alanında tedavi hizmeti vermeye devam ediyor. Yine çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi, kısa adı ÇEMATEM olan merkez, çocuklara ve ergenlere bağımlılıktan kurtulma amaçlı tedavi hizmetleri sunuyor. Psikoterapistler, danışmanlık hizmetleri ve eğitimlerle çocukların ve ergenlerin bağımlılıktan kurtulmalarını burada amaçlıyorlar. Yine ilçe sağlık müdürlükleri de tedavi başvuru sürecinde görev alıyorlar ve tüm bunların dışında bağımlılık sürecindeki en önemli rolün aileye düştüğünü yine bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de Bağımlılıktan Özgürlüğe programında madde bağımlılığının, özellikle alkol ve sigara bağımlılığının tedavisini konuştuk. Bu süreçte hepimize düşen sorumluluklar olduğunu bir kere daha hatırladık, birbirimize hatırlattık ve hepimize bağımlılıktan uzak bağlılıklara tutunduğumuz bir gelecek düşüncesini bir kere daha fark ettirmeye çalıştık. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, bağlı kalın, birbirinize daha çok bağlanın. Ancak sevgi, saygı ve fedakarlıkla hayatımızı yönetebileceğimizi unutmayın. Bağlılıklarınızı hatırlayın ama bağlılıklarınızdan uzak durarak hayata tutunmaya gayret edin. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağa

bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Bedirhan Demirci'nin kaleminden Peygamberimizin rehberliğinde eşler arası problemlere çözümler. En basit ifadeyle toplumun en küçük yapı birimi olarak tarif edilen aile, insanlığın ilk çağlarından itibaren her toplulukta önemli bir yere sahiptir. Aile kurumu toplumun özü ve özetidir. Yüce dinimiz İslam ve dolayısıyla sevgili Peygamberimiz aileye büyük önem verir. Zira aile, içerisindeki her ferdin huzur bulduğu bir yuva, nesillerin devamı için bir vesile, bireyleri günahlardan ve tüm kötülüklerden muhafaza eden sağlam kalelerdir. Hatta elimizde kalan son kale ailedir desek mübalağa etmiş olmayız herhalde. Bizler sadece dini olarak değil, sosyal olarak da aile kurumunu önemseyen ve önceleyen bir milletiz. Aile kurumuna, aile bireylerine ve aile içi iletişime değer veren bir gelenekten geliyoruz. Geçmişten geleceğe irtibat sağlayan en önemli bağımız aile kurumudur. Günümüz modern dünyasında genel olarak bir yozlaşmadan söz etmek mümkün. Bütün toplumlara baktığımızda birçok önemli meselede olduğu gibi milletleri oluşturan aile yapısının da bu yozlaşmadan olumsuz olarak etkilendiği, bazı sorunlarla karşılaşıldığı, hatta ailenin bazen temelinden sarsıldığını da üzülerek gözlemliyoruz. Aile kavramının içinin boşaltılması, bu kutsal yapının toplum hayatından tamamıyla çıkarılması için bilinçli olarak yapılan müdahale ve propagandayı bir kenara bırakıyorum. Bu tür eylemlerle pek tabii mücadele edilmelidir de. Fakat işin bir de doğal tarafı var ki o da aile içinde ve eşler arasında yaşanması muhtemel sorunlar. Aile adını verdiğimiz topluluk neticede insanlardan oluşan bir yapıdır ve bazen bazı sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Önemli olan hasarsız bir şekilde bu sorunların üstesinden gelebilmek için birlikte olumlu adımlar atabilmek, makul ve manevi çözümleri birlikte üretebilmektir. Her alanda olduğu gibi burada da sevgili Peygamberimizin muhteşem örnekliği karşımızda duruyor. İslam ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz, İnsanların günlük yaşamlarını etkileyen her toplumsal ve aile içi sorunlara çözüm yolları sunmakta. Bu çözümlerin çoğu da bizzat Peygamber Efendimizin örnekliği ve rehberliğinde hayata geçirilmiş ve dini bir gelenek yoluyla kuşaklar boyu aktarılarak günümüze kadar gelebilmiştir. Bedirhan Demirci'nin kaleme aldığı Peygamberimizin rehberliğinde eşler arası problemlere çözümler isimli çalışma da bu doğrultuda hazırlanmış bir eser. Peygamber Efendimizin kendi ailesine ve sahabeye sağladığı rehberlik niteliğindeki uygulama ve tavsiyelerin yer aldığı eserde sahih rivayetler incelenmiş. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de eşler arası problemlerin çözümüne ışık tutan nebevi ilkelerin hayata geçirilmesinde büyük faydalar sağlayacak bir eser olmuş diyebiliriz. Kitabın ilk bölümünde rehberlik, evlilik ve aile başlıklarına yer verilmiş. Hazreti Peygamber ve eşler arası problemlerin çözümü başlıklı ikinci bölümse Hazreti Peygamber'in kendi ailesine rehberliği ve Hazreti Peygamber'in sahabeye rehberliği olarak iki kısımda ele alınmış. Bu bölümlerin sahih hadisler ve rivayetler eşliğinde çeşitli örnekler üzerinden geniş geniş incelenmesinin ardından eser, değerlendirme ve sonuç bölümü ve tabii ki bir de kaynakça bölümüyle nihayete eriyor. Peygamber Efendimizin rehberliği ve örnekliğinde toplumsal ve ailevi bir hayatı ve ayrıca karşılaşılan problemlere nebevi çözüm yollarını ortaya koyan eserden gelin birlikte bir alıntı okuyalım. Resulullah'ın yaşadığı topluma hakim olması, evli kadın ve erkekler arasında meydana gelen problemlere de kolay ve etkili çözümler bulmasını sağlamıştır. Onun vefatından sonra aile içi sorunlarda Kur'an ve sünnetin sunduğu çözümlerle Peygamber Efendimizin geliştirdiği çözüm yöntemleri günümüz ailesinde yaşanacak sorunların çözümünde birinci derecede öneme sahiptir. Hazreti Peygamber'in aile ve eşler arası ilişkilerde ortaya koyduğu temel değerlerin
günümüz insanının zihin dünyasıyla pratik hayatına ve kamusal alana taşınması, ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasına öncülük edecektir. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Bedirhan Demirci'nin kaleminden Peygamberimizin rehberliğinde eşler arası problemlere çözümler kitabını konuk ettik. Kendi alanında gayet başarılı ve kıymetli bulduğum bu çalışmayı, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla, kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi. Gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorinin litre satış fiyatına 7 lira 76 kuruş artış yapıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümüşhane 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan takip etmekte olan, dinlemekte olan çok kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, sadece helal kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi nasip eylesin. Allah ömrünüze, ömrümüze bereket versin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Bedenlerinize, bedenlerimize sağlık, afiyet lütfetsin ve akıbetimizi hayretsin. Cenab-ı Hak konuştuklarımızla, dinlediklerimizle, bize öğretmiş olduğu kitabı marifetiyle, bize göndermiş olduğu hak ve hakikatlerin gereğiyle amel edebilmeyi, onları hayatımızda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Devam ediyoruz Nisa suresindeki ayeti kerimelere. Yani en azından bir kısmını okuyoruz böyle. Sayfalarda dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri paylaşıyoruz. Numaralarını veriyorum. Sizler de evlerde o ayet-i kerimeleri elinizdeki, evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden, açıklamalı Kur'an-ı Kerimlerden alıyor, açıyorsunuz, bakabilirsiniz. Sonra aralıklarla okuyabilirsiniz ki okumalıyız zaten. Münafıkları anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesini okumuştuk en son yaptığımız programımızda. Orada Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde münafıkların Allah'a oyun etmeye kalkıştıklarını, halbuki Allah'ın onların oyunlarını kurmaya çalıştıkları tuzaklarını, planlarını terse çevirdiğini, başlarına çevirdiğini ifade eden bir ayet-i kerimeydi. Bu münafıklar özelliklerinden bir tanesi اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَى, namaza üşene üşene kalkarlar diye, yani namaz kılmak zorunda, insanlara göstermek için namaz kılmak zorunda kaldıkları zaman üşene üşene tembel tembel kalkarlar. يُرَاءُونَ النَّاسِ, insanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا, Allah'ı pek az zikrederler demişti onlar hakkında. Şimdi bir sonraki ayet-i kerime yine aynı konuya devam ediyor. Buyuruyor ki onların halini, onların kötü özelliklerinden bir tanesini daha anlatırken مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُلَٰى وَلَا اِلَٰهَا اُلَٰى, arada bocalayıp dururlar. Biz dilimizde de bunu kullanırız zaman zaman. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ, arada bocalayıp dururlar. İki cami arasında kalan beynamaz tabiri vardır mesela biz dilimizde kullandığımız, ya da kiliseyle cami arasında kalmıştır şeklinde efendim bir şey vardır böyle dilimizde kullandığımız. Bunu sanki, yani bu bizim dilimize geçmiş, böyle özdeyiş, atasözü haline gelmiş olan bu mefhumu anlatıyor ayet-i kerime sanki. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ, arada böyle ikisinin arasında, bunların arasında bocalayıp duruyor. Ne o tarafa kendisine ait hissediyor, ne bu tarafa kendisine ait hissediyor. Hani bir fıkra vardır ya, inşallah konuya çok böyle şey düşmez, aykırı kalmaz. Kilisenin çanına konuyormuş bir kuş ve çanı kirletiyormuş sürekli. Papaz temizliyor, kilisenin görevlileri temizliyor filan. Papaz bir gün çanın yanına bir şey koymuş böyle, bir tasın içerisinde şarap koymuş. Her zamanki gibi kuş gelmiş. Orada şarabı tabii su zannederek içmiş. Yine kilisenin camını kirletmiş ama içtiği şarabın verdiği sarhoşluk da oraya yığılıp kalmış. Böyle sarhoş olmuş tabiri caizse. Papaz kuşun bu sersemlemesinden, sarhoşluğundan istifade ederek kuşu yakalamış ve kuşa konuşuyormuş. Ya sen nesin? Söyle bakayım. Sen Müslüman olsan kiliseye girip şarap içmezsin. Sen Hristiyan olsan kilisenin çanını kirletmezsin. Nesin sen, söyle bakayım diye kuşa konuşuyormuş diye böyle bir fıkra anlatılır. Şimdi münafıkların hali de bu. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ, arasında böyle bocalayıp duruyor. Ne oraya ait hissedebiliyor kendisini, ne buraya ait hissedebiliyor kendisini. لَا اِلَٰهَا اُلَٰى وَلَا اِلَٰهَا اُلَٰى, la ilahe ula ve la ilahe ula, ne onlara ne bunlara, ne tam mümin olabiliyor ne tam kafir olabiliyor. Böyle o tarafı da bırakmıyor,
bu tarafı da bırakmıyor. Bu münafıkları anlatırken Cenab-ı Hak fi gulubihim meradun der mesela. Kalplerinde hastalık vardır der. Münafıklık aynı zamanda bir hastalıktır. Yani kafirlik güzel bir şeydir anlamında söylemiyorum. Haşa, sakın yanlış anlaşılmasın. Kafir durumu nettir yani. Kendi içerisinde kavgalar yaşamaz. İnkar etmiştir. O inkarının peşinde gider. Net, sözü net, tavrı net, hali net filan. Dolayısıyla münafık yani bu netliği de gösteremez. İman etmez ama iman ettiğini dillendiremez de iman etmiş gibi yapar. Yani küfrünü, inkarını dile getiremez, iman etmiş gibi yapar. Bu onu iman edenleri küstürmemeye iter. Yani onlardan kopmayayım diye biraz onlardan gözükmeye iter. Bir taraftan kalbi inkarcılarla beraberdir. Onları da küstürmeyeyim diye bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa böyle gidip gelir. وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Yani Allah şaşırttıysa hocam adamın ne suçu var diye aklımıza gelmesin lütfen. Allah insanları yaptıklarından dolayı şaşırtır. Yani halinden dolayı, yanlışlarından dolayı, ikircikli tavırlarından dolayı, fitne ve fesatlarından dolayı, şüpheciliklerinden dolayı şaşırtır. Yoksa durduk yere Allah bir adamı şaşırtıp da onu böyle perişan hallere düşürmez. İnsanın kendi tercihidir, kendi seçimidir, kendi yaptıklarının bir sonucudur. Böyle bir kimse, şaşırmış bir kimse asla bir yolda bulamazsın diyor Cenab-ı Hak, her birimizi muhafaza eylesin. Sonra geçiyoruz 144. ayet kerimeye. Ya eyyühellezine amanu la tettehidul kafirine evliya min dunil müminin etüridune en tec'alu lillahi aleyküm sultanem mübina. Müthiş. Ey iman edenler, ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. La tettehidul yehuda ve nesara evliya. Maide suresinde de benzer ifade var. Kur'an-ı Kerim'in pek çok başka yerinde de benzer yasaklamalar, benzer ifadeler görebilirsiniz. Ama aklıma gelen Maide suresindeki ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehuda ve nesara evliya. Ba'duhum evliya ba'd. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, dost edinmeyin, yönetici edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz ki o da onlardandır. Allah zalim topluluğunu hidayete erdirmez. 51. ayet Maide suresinin. Şimdi burada Nisa suresinin 144. ayet kerimesi de ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Ne demek? Yani müminleri bırakıp kafirleri dost edinirseniz aleyhinize Cenab-ı Hak katında bir delil vermiş olursunuz. Sizin kalbinizin inkarcılardan yana olduğuna dair, sizin aslında kalbinizin tam anlamıyla iman etmediğine dair, sizin şüpheler içerisinde olduğunuza dair, sizin imanla imansızlık arasında bocaladığınıza dair bir delil vermiş olursunuz böyle davranırsanız. Kendi aleyhinize, kendi dosyanıza bir efendim aleyhinize bir delil eklemiş olursunuz. Sicilinizi bozmuş olursunuz adeta diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yapmayın bunu. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz diyor ayeti kerime. Sonra innel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Nisa suresi 145. ayet. Kıymetli kardeşlerim, Nisa suresi 145. ayet-i kerime de Cenab-ı Hak innel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında, en alt katındadırlar buyurmak suretiyle münafıklığın kafirlikten öte bir perişanlık olduğunu ifade buyuruyor ve
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Onlara bir yardımcı bulamazsın. Onlara bir yardımcı asla bulamayacaksın. Bu şekilde davranan, orada öyle, burada böyle, arada bocalayıp duran, namaza kalkmak zorunda kaldığı zaman üşene üşene tembel tembel kalkan, işi gücü insanlara gösteriş yapmaktan ibaret olan, Allah'ı pek az zikreden, müminlerin yanına gelip biz sizinle beraberdik, kafirlerin yanına gidip biz sizi müminlere karşı korumadık mı şeklinde ikircikli, ikiyüzlü tavırlar sergileyen kimselerin cehennemin en alt tabakasında olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Münafıkların cehennemdeki yerleri açıkça inkar yolunu seçenlerin yerlerinden daha aşağılayıcı ve daha ziyade acı ve ızdırap verici bir kattır. Münafıkların cehennemdeki yerleri daha acı veren, daha ızdırap veren ve açıktan inkar edenlerin bulunduğu cehennem tabakasından daha da aşağıda olan bir tabakadır. Neden? Münafıklık aynı zamanda bir karakter bozukluğudur. Ne olduğunu belletmeyen, yani derler ya, pirincin içerisindeki siyah taşları kolaylıkla bulabilirsiniz ama asıl dişinizi kırma tehlikesi yüksek olan pirincin içerisindeki beyaz taşlardan sakınmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün kafirler azap çekeceklerdir. Ancak bunlardan üç grubun azabı diğerlerinden daha da şiddetli olacaktır. Kur'an yorum halinden 145. ayet-i kerimeden sonra yapılan açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum, okuyorum size. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün kafirler azap çekecekler. Ancak bunlardan üç grubun azabı diğerlerinden daha şiddetli olacaktır. Birincisi, Hazreti İsa'dan gökten sofra indirme mucizesini talep edenler örneğinde olduğu gibi mucizeyi gördükten ve hak dinin delilleri apaçık ortaya çıktıktan sonra inkarda ısrar edenler. Apaçık işte Salih Aleyhisselam'ın devesinde olduğu gibi, İsa Aleyhisselam'ın maide sofrasında olduğu gibi, efendim işte ve benzeri Musa Aleyhisselam'ın açık mucizelerinde olduğu gibi görüp de hala inkar etmeye ısrar edenler. Maide suresinin 115. ayeti kerimesinde bu anlatılıyor. İkincisi, Firavun örneğinde görüldüğü gibi zayıflara din ve inançları yüzünden baskı yapanlar ve küfürde inkarda önderlik edenler. Zayıflara baskı yapan, elindeki imkanlarla güçsüzleri, zayıfları ezenler, küfrün, inkarın önderleri, liderleri durumunda olanlar diğer inançsızlara, kafirlere göre daha şiddetli azaba düçar olacaklardır. İkinci grup da bunlar. Üçüncü grup da münafıklar. O da işte burada 145. ayet-i kerimede ifade edildiği gibi münafıkların bu ikiyüzlü tavırları, bu kalplerindeki şüphe ve tereddütlerden bir türlü kurtulamayıp da bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelen halleri, Müslümanları en kritik anlarda satan tavırları, yalnız bırakan tavırları, münafıkların böyle bir akıbete, diğer bütün tavırlarıyla birlikte böyle bir sona, böyle bir akıbete müstahak olmalarını sağlamıştır, müstahak etmiştir onları. İllellezine tev, peki bunu yaptılar, bunlar böyle bu kötülükleri yaptılar, işte yukarıdan beri sayılan hataları, günahları,

0: Allah'a sımsıkı bağlananlar. Allah'a sımsıkı bağlananlar. Allah'ın yoluna, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine sımsıkı samimiyetle bağlananlar ve ahlasu dinahum lillahi, dinlerini yalnızca Allah'a özgü kılanlar. Yani yaşayışlarındaki tek hedefleri, tek gayeleri, tek beklentileri Allah'ın rızasını kazanmak olanlar. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ı razı etmek için bütün işlerini yapanlar. Başkalarına göstermek için, başkalarına olduğundan farklı gözükmeye çalışarak, efendim inançlarından taviz vererek şöyle değişik davranışlar sergilemek değil. Sadece ve sadece geceyi de gören, gündüzü de gören, açığı da bilen, gizliyi de bilen, her sözümüzü duyan, her halimizden haberdar olan Allah'a dini halis kılarak, samimiyetle efendim Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar müstesna. Bunlar bu münafıklara haber verilen azaptan kurtulmuş olacaklardır. Kendilerini korumuş olacaklardır. Feulâike me'al mu'minîn. Bunlar müminlerle beraberdirler. Yani bir daha okuyayım tercümesini. Tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca Allah'a özgü kılanlar, bunlar kurtulmuştur. Yani bunlar istisnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Ve sevfe yu'tillahul mu'minine ve sevfe yu'tillahul mu'minine ecran azima. Allah Celle Celaluhu müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Allah müminlere büyük bir mükafat, ödül verecektir. Onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılacaktır. Sonra 147. ayet-i kerimede de sayfa şöyle bitiyor kıymetli kardeşlerim. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum ve kânallahu şakiren alîmâ. Allah Allah. Eğer siz iman edip de şükrederseniz Allah size niye azap etsin? Eğer siz iman edip şükrederseniz Allah size niye azap etsin? Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Aynı zamanda müthiş bir müjdedir bu. Siz iman ederseniz, şükrederseniz, yani Allah haşa azap etmekten keyif almaz ki, niye azap etsin size? Merhametlerin en merhametlisidir. Allah merhametlerin en merhametlisidir. Allah merhametlerin en merhametlisidir. Allah kitabına prensip edinendir. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yarattığı alemde, yarattığı dünyada, yarattığı bedende, verdiği rızıklar yaşarken ona iman etmenizi ve şükretmenizi ister. Bunu yaparsanız, eksiğimiz gediğimiz elbette olabilir, onlar ayrı, ama bunu yaparsanız Allah size niye azap etsin diyor. Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Yanlış yapmayın diyor bize. İman ve şükür üzerine kurulmuş bir hayatla yaşayıp öylece gelin huzuruma diye sesleniyor adeta. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri razı olduğu şekilde iman edebilmeyi, razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi, razı olduğu hal üzere imanla huzuruna varabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip etsin duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 22 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 22 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sivas Kongresi. 4-11 Eylül 1919. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber örnekliğinde mümin şahsiyeti. Allah insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış, ona iman, akıl ve irade vermiştir. İmanın davranışları güzelleştiren, sıkıntılara karşı güç veren bir cevher olduğu vurgulanmıştır. Şahsiyetini inşa ederken Müslüman, ahlakı Kur'an olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek alır. İman, ibadet ve güzel ahlakla kendisini donatır. İbadetler, imanın gereği ve nimetlere şükürdür. Rabbimizin rızası gözetilerek yapılan her iş ibadettir. Güzel ahlaksa fazilet ve erdem ölçüsüdür. İyilik yapıp kötülükten uzak durmak müminliğin göstergesidir. Müslüman, merhametli, adil, affedici, yardımsever ve güvenilirdir. Aile ve topluma değer verir. İlim öğrenir ve öğretir. Helal kazanç sağlar. Haramdan uzak durur. Bu şekilde hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşır. Günümüzün bireysellik, bencillik ve yalnızlaşma sorunlarına karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını örnek alarak imanla ve ibadetle şahsiyetimizi inşa etmek, güzel ahlakla kemale erdirmek gerekmektedir.

0: Bir ayet. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Müminun Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Isek, siz de halasınız. Siz huysanız, biz de huyuz. Haydan gidelim.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem.

öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Hakimlik Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Eranmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbirine, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece toplam can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık da görevden alındı. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Afrika'nın tam ortasındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, 3000 kişinin ölümüne neden olan hastalığın kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu Küresel Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

0: Motorde gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motorde gerilim akaryakıt fiyatlarına vurdu. Motor artışı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçaladığı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, ziyaret ettiğimiz Ulu Camiler silsilesine bir yenisini daha dahil ediyoruz. Ve sizlerle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Ulu Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, İzmir'in Bergama ilçesindeki Cami-i Şerif, Hicri 801, Miladi 1398 ila 1399 yıllarında Osmanlı sultanlarından Sultan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiş olup Yıldırım Camii diye de bilinen bir muhteşem yapıdır. 20. yüzyılın başında bakımsız durumdaki yapı 1905 yılında bir onarım geçirmiştir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanı üzerine. Bazı araştırmacılar bu onarımlarda Cami-i Şerif'in üç cephesinin eski temelleri üzerine arka cephesinin ise genişletilerek onarıldığını düşünmekte. Bu esnada yıkık olan minare de onarılmış efendim. 1949 yılında yıkılan minare 1956 yılında tekrar ele alınmış ve 1970 ila 1971 yıllarında yapılan onarımlar sırasında tamamen yıkılarak yeniden inşa ettirilmiş. Ayrıca Cami-i Şerif'in şadırvanı da 1949 yılından sonra eklenmiş. Kıymetli dostlar, kesme taş ve kaba yontu taşla inşa edilen yapının kasnaklarında taş ve tuğla almaşık örgü, cephelerde yer yer devşirme malzeme kullanılmış. Aydınlatmanın beden duvarları ve kasnak üzerine açılan pencerelerle sağlandığı yapıda iki sıralı pencere düzeni görülmekte. Kuzey ve güney cephelerinde üçgen alınlıklı olan yapının cepheleri üstte profilli bir silme ile sonlanmakta. Üstte orta aksta sekizgen kasnaklar üzerine oturan kubbelerle, yan akslarda ise eğimli çatı ile örtülü. Kuzey ve batı cephesinde birer kapısı bulunan Cami-i Şerif'in taç kapısı, kuzey cephesinin ortasında yer almakta. Silmelerin meydana getirdiği dikdörtgen bir çerçeve içine alınan giriş mermerden basık kemerli şeklinde tezyin ve dizayn edilmiş. Kemerin üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeli lento ve bunun üzerinde içinde 3 satırlık inşa kitabesi mevcut, sivri kemerli alınlık ve nihayetinde buradaki bütünlük gözümüze çarpmakta. Batı yönündeki diğer kapı sivri kemer altında dikdörtgen açıklıklı. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami mihraba dik 3 neflidir ve 9 birim halinde ele alınmıştır. Birimlerin üzeri orta aksta birbirine sivri kemerlerle bağlı 4 ayak üzerine oturan sekizgen kasnaklı 3 kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe 8 dilimli olup kubbelere geçiş pandatiflerle sağlanmıştır. Yanlar yuvarlak kemerlerle desteklenen beşik tonozlarla örtülüdür. İkinci sıra pencerelerin altında bütün yapıyı dolanan profilli bir korniş bulunmaktadır. Aynı düzenleme üst örtüyü taşıyan ayaklar üzerinde de kullanılmış efendim. Ayaklar dışında yapının içi sıvalıdır. Harimin kuzeyindeki mahfil tamirler sırasında yeniden yapılmıştır. Kıymetli dostlar, yapının alçı mihrabı dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kavsaranın çevresi geometrik ve bitkisel bezemelidir. Bu süslemelerin dışında mihrabın iki yanında kufi bir yazı kuşağı görülmektedir. Cami-i Şerif'in minberi mermerdir.

Süsleme açısından sade olan minberin yan aynası bezemesizdir ve korkulukları geometrik geçmelerden meydana gelen kompozisyona sahiptir. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, mermer su haznesi üzerinde görülen yazılar Bergamalı şair Aşkî Efendi'ye aittir. Bergama Ulu Camii Şerifi mihraba dik üç nefli ve çok birimli planı ile bu grubun son örneklerinden bir tanesidir. Efendim, Bergama kendi nevi şahsına münhasır bir coğrafyada ve coğrafyanın özelliklerini oradaki insanların ruh haline sirayet ettirmiş bir beldemiz, bir ilçemizdir. Oradaki maneviyat ve huzuru tabiri caiz ise bütün ihtişamıyla kendi bünyesinde barındırmaktadır Ulu Cami-i Şerif. Ve nihayetinde günümüzde önceki ilk yapısına sadık olarak yapılmaya gayret edilmiş olan halinde ibadet ve taatin de zevki şüphesiz ziyadedir. Cenab-ı Allah bu ve buna benzer yapılarda, Cami-i Şerif ve Ulu Camilerde ibadet ve taat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını,

sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin-i Rumi. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Milli Savunma Bakanlığı Silivri açıklarındaki kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Öte yandan bilirkişi ön raporunda iki kaptanın da kusurlu olduğu belirtildi. Girne açıklarındaki katamaran faciasının üzerinden 6 gün geçti. İki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi için donanmaya ait TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri sualtı robotlarla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin takibindeki DH bağlantılı bir terörist İstanbul Sultanbeyli Otogarı'nda polisin dur ihtarına silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerinde etkisiz hale getirilen teröristin açtığı ateşle yaralanan 49 yaşındaki bir vatandaşsa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail terörü can almaya devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarında gerçekleşen katliamlarda 4 Filistinli daha şehit oldu. Hiçbir noktasının güvenli olmadığı Gazze gibi Batı Şeria'da da çocuklar ve kadınlar hedef alınıyor. 2 Filistinli çocuk keskin nişancı ateşinde yaralandı. Katiller ordusu bununla da yetinmedi. Filistinlilerin elinde avucunda kalan son zeytin ağaçları kökünden söküldü. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 3 cinayeti daha aydınlattı. Bakan Gürlek 24 Nisan'dan bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını ve suçluların adalete teslim edildiğini bildirdi. Kuriş yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında 3 ayrı suçtan da gözaltı kararı verildi. Bu arada hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yalan tanıklık iddiasıyla gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Eskişehir 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız...

0: Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizi. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna. Sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler iyisiniz.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz, çok şükür. Şöyle bir soru var bugün için. İnsanın halife olarak yaratılması hakkında kafasına sorular takılan kişinin sorusu. Birincisi, insanın halife olması ne anlama geliyor? Diğeri ise meleklerin bu konuya itirazı doğru mu? Doğruysa önceden yaşamış insanlar vardı da ondan dolayı mı itiraz ettiler?
2: Evet.
1: Diye detaylandırmış zihninde. Buyurun hocam.
2: Evet, gerçekten zihinleri meşgul eden hususlardan arkadaşıma teşekkür ediyorum, soru soran kardeşimize. Selman Bey, bu soruyu tam anlayabilmek ve dilimizin döndüğünce arkadaşımız gibi ve ona benzer düşünenleri tatminkar bir cevap verebilmek için, dilerseniz bu konunun doğrudan geçtiği Kur'an-ı Kerim'deki ayeti hatırlayalım. Bakara suresinin 30. ayeti. Bu ayeti kerimede Yüce Mevla, hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, yani melekler, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bu ayet-i kerimenin devamında da Yüce Allah'ın Hazreti Adem'e isimleri öğrettiği, daha sonra haydi Adem bir meleklere o isimlerden bahsettiği ifade buyurduğu, meleklerin de yüksek bir tazimle, hürmetle Yüce Allah'a aflarını isteyecek şekilde bir dua ettikleri, sen bize neyi ne kadar öğretmişsen, bildirmişsen, bizim ilmimiz ondan ibarettir, gerçek ilim sahibi sensin anlamına gelecek Yüce Mevla'ya yalvarırlar. Hı hı. Bu fevkalade önemli. Peş peşe gelen ayetler, daha sonra işte biz meleklere Adem'e secde edin dedik ve melekler secde ettiler, İblis etmedi, devam eder. Selman Bey, peki buradaki halife nasıl anlayacağız? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.
1: Evet.
2: Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Arapçada da aynı kavram bizde de geçmiş. Lügata bakıyoruz, sözlüklere bakıyoruz. Halife, bir kimsenin diğerinin yerini alması, onu temsil etmesi, onun yetkisini kullanması anlamlarına geleceği ifade ediliyor. Tabi Selman Bey, en güzel bir şekilde yaratılmış insan dahil hiçbir canlının, varlığın Yüce Allah'ı temsil edebilmesi hakkıyla onun yerini alarak onun adına tasarrufta bulunabilmesi mümkün değil. Hazreti Adem'in ve onun neslinin halifeliğini peki nasıl anlayacağız insanoğlunu? Yüce Allah'ın yarattığı yeryüzünde onun iradesine uygun yaşamak, onu temsil etmek anlamında, onun emirleri doğrultusunda bütün davranışlarını düzenlemek ve Yüce Allah'ın bütün bunların mülkü olduğunu, yegane yaratıcının Yüce Allah olduğunun bilinciyle kendisine verilen imkanları, nimetleri bu gözle değerlendirmek, aslında bu hilafet anlamında, yani Yüce Allah'a yeryüzünde vekil olma anlamında İslam alimleri bu şekilde yorumlamışlar bu ayet-i kerimeyi. Halife olmak, Yüce Allah'ı öncelikle tanıyabilecek bir beceriye sahip olmak, bütün olup bitenlerde onu görmek, ve onun rızasına uygun bir şekilde ömrünü geçirmek, planlamak. Yani bu şuur, bu idrak, bu bilinçle hayata yön vermek. Tabii meleklerden farklı olarak insanoğlu bunu gerçekleştirebilecek fıtratında, doğasında bazı özel sıfatlarla donatılmış. Yüce Allah'ta var olan o esmasının küçük parçacıklarından da Rabbimiz insanlara lütfeylemiş. Yeter ki insanoğlu melekleri gıpta ettirecek kadar o masumiyetini ortaya koysun, nefsini ıslah etsin, Yüce Allah'ın emirlerine kulak versin, riayet etsin ve bunu yaptığı anda meleklerden de yüce olacak kadar bir seviyeye yükseliyor.
1: Evet.
2: Ama ne zaman ki bu iç dünyasında beraberinde getirdiği ve eğitimle, çevreyle, aileyle açığa çıkan o fıtratındaki, Allah korusun, insana değil hiçbir canlıya yakışmayacak şeyler ortaya çıkarsa, böyle bir halifelikten, böyle bir vekillikten asla söz edilemez.
1: Hatta daha da aşağı olmak.
2: Evet. Bütün canlıların aşağısına düşmek ve Allah esirgesin insanoğlunun yeryüzünde mahcup olacağı, artık insan sınıfından da çıkacağı bir hale dönecek. Tabii arkadaşımız diyor ki sorusunun ikinci bölümünde, Yüce Allah'ın meleklere yeryüzünde halife kılacağım buyruğuna meleklerin yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın şeklindeki itirazı diye hatırlıyorum, siz öyle telaffuz ettiniz. Yani soruda bu cevabı itiraz olarak görüyor.
1: Evet.
2: Ben bunu bir genç kardeşimizin ifadesi anlamında doğal buluyorum ama izniniz olursa buna bir açıklık getirelim.
1: Lütfen.
2: Bu şekilde ayeti kerimede meleklerin Yüce Mevla'ya insanın taşıyacağı o sıfatlardan söz etmesi, yani fesat çıkaracak, kan dökecek özelliklerinin olacağını Yüce Mevla'ya arz etmelerini meleklerin itirazı olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunu düzeltmek istiyorum. Beni bağışlasın soru soran kardeşimiz. Biz gündelik hayatta tabii annemizin, babamızın, iş yerinde amirimizin bize tevdi ettiği bir görevi ya da yapacağı bir işle ilgili bizimle hasbihal etmesinden biz belki itiraz edebiliriz. Ama nurdan yaratılmış ve sadece ve sadece Yüce Allah'ı anmak, tesbih etmek, onun emirlerini yerine getirmekten ibaret olan meleklerin Yüce Allah'a itiraz ettiğini düşünmek ve ifade etmek mümkün değil. Bizim akaidimizde, inancımızda melekler tamamen Yüce Allah'a teslim olmuş nurdan varlıklar. Tabii Hazreti Adem'den önce acaba insan türü yaşadı da melekler oradan elde edilen bir tecrübeden mi bu şekilde Yüce Allah'a ifadede bulundular diyor, değil mi kardeşimiz?
1: Evet.
2: Bu da önemli bir soru. Bu konuda Kur'an nazil olduğu günden bugüne tefsir alimleri başta olmak üzere İslam alimleri epeyce bu konuya mesai harcamışlar, mürekkep tüketmişler, düşünmüşler üzerinde. Tabii ayetten doğrudan bunlar anlaşılmadığı için Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bu ayeti doğru anlamak ve olabildiğince doğruya yakın bir cevap bulmak için çok gayret etmişler. Benim de bu konuda okuduklarım içerisinde yeni bir kafa karışıklığına neden olmadan belki burada paylaşabileceğim özetin özeti şunlar. Selman Bey, mesela bazı hocalarımız derler ki ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den önce de cin topluluğu vardı. Cin topluluğunun içinde iyilikle meşgul olanlar olduğu gibi kusurları, hataları, yanlışları olanlar da vardı. Acaba melekler bundan dolayı mı, oradan elde ettikleri tecrübeyle mi bunu söylediler? Bu bir kenarda dursun. Bu bilgi, yani bu bir kanaat, bir yorum. Diğer bir husus ise alimlerin bu konuda ifadelerinden, Yüce Mevla yaratacağı insanı, insanoğlunu, onun özelliklerini meleklere bahsetmiş olabilir. Belki ayette yer almaz da, hani ben yeryüzünde bir halife kılacağım dedi ama ondan öncesinde Adem'in nasıl özelliklere sahip olacağını, neden yaratılacağını melekleriyle paylaşmış olabilir. Çünkü yaratacağını, halife olarak kılacağını söylemesi bir aslında Yüce Mevla'nın meleklere bir ifadesi değil mi? Evet. Burada da bir aslında bir hasbihal var Yüce Mevla'nın. Bazı alimler işte acaba bundan önce insanoğlunun o potansiyel fıtratında, doğasında olacak özelliklerden meleklere söz edildi de melekler oradan hareketle böylesi bir canlı yeryüzünde fesat çıkarabilir, kan dökebilir kanaatı mı oluştu onlarda? Bu da bir kenarda dursun değil mi? Bunların hepsi olabilir.
1: Evet.
2: Bir diğer bu hususta alimlerin ifadelerinden birisi de Hazreti Adem'in yaratılışını melekler müşahede ettiler. O yaratılma şeklini. Onun maddi ve manevi özelliklerini bizzat gördüler. Bir telaffuz değil, süreçlere şahit oldular. Bildiler ve bu özellikleri taşıyan bir varlığın hem iyi hem kötü işler yapabileceğini, onun yapısında, onun tabiatında bunun var olduğunu gözlemlediler. Buna dayanarak Yüce Allah'a işte biraz evvel ifadeye çalıştığım Bakara suresinin 30. ayetinde geçen ifadeyi arz ettiler. Tabii başta söylemem gerekirdi ama bu sefer sonunda ifade edeyim. Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki oradaki hikmeti en iyi Yüce Mevla bilir.
1: Evet.
2: Cenab-ı Hak bize Kur'an'ı doğru anlayabilecek bir zihin dünyası lütfeylesin. Emeğimizi, mesaimizi buna amin, yöneltelim.
1: Amin.
2: Ve oradan alacağımız Rabbimizin bize lütfedeceği bilgilerle önümüzü, gönlümüzü aydınlatalım. Dünyamızı bereketlendirelim. Allah hepimizden
1: amin,
2: razı olsun.
1: Amin. Belki de burada kasıt başka bir evren vardı, yaşandı, bitti. Bunu düşünerek
2: Allah-u
1: sonra
2: alem
1: meydana gelmiş olabilir. Evet.
2: Allahu alem, Allah daha iyi bilir.
1: Evet, evet, evet.
2: Allahu alem.
1: Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Bakalım nerelerdeymişiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Şu an beraber yolculuk yaptığımız sevgili kızım Fazilet Bilge Korkmaz için eser rica ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Muhtemeldir ki biz sormadan önce program öncesinde gelmiş olan mesajlar bunlar. Çünkü diğer mesajlarımızın her biri birbiri ardına iller, ilçeler beraber geldi. Teşekkür ediyoruz. Tokat Merkez'den yazıyoruz. Esra ben, mümkünse Ömer Karaoğlu Arzuhal eseri yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserler çok kıymetli. Can feza armağan olsun, asıl gurbet gönülden ayrı kalmaktır. Gönlümde yeri bakidir diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bilecik Bozöyük'ten yazıyorum. Eşim Enes ve kızlarımız Meryem ve Hümeyra için Sallallahu Ala Taha eserini istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bozöyük selam olsun. Selamünaleyküm. Mudanya'dan, Bursa Mudanya değil mi? Mudanya.

Dan Emin sıradaki eser bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, bütün dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de armağan olsun. Hemen şöyle bakalım. Hayırlı akşamlar, trafikte dinliyoruz sizi. Metso ailesi olarak yoğun İstanbul trafiğinde yolculuğumuzu neşelendiriyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Ali Almış Sancağı eline eserini bizlere, bütün dinleyenlere yayınlarsanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. İstanbul'da trafikte ama bütün illerde trafikte bizi dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimiz, Allah yardımcımız olsun efendim. Niğde'den selamlar. Biz de erişte keserken dinliyoruz. Oo, kolay gelsin. Mutfak grubu değil mi? Mehmet Eminay'dan bir eser istiyoruz ve lütfen dinleyen herkese armağanımız olsun. Olsun tabii ki efendim. Niğde, selam olsun güzel Niğde'mize, değil mi? Şehit Ömer Halis Demir memleketi Niğde'mize selam olsun efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Başakşehir'den Recep Ramazan Argum sıradaki eserlerimiz. Hangisi efendim? Sıradaki eserimiz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Gazze'ye dualarımızı, desteklerimizi eksik etmeyelim. Boykota devam ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Neredesiniz efendim? Hangi şehirdesiniz? Hangi ilçedesiniz? Türkiye'mizin bütün illerini bu akşam gezmek istiyoruz mesajlarınızla. Bütün illerden, nasip olursa tabii ki bütün ilçelerden ama yetiştirebilirsek, ama bütün illerden en azından selam almak, selamlaşmak istiyoruz bu akşam. O yüzden hangi illerdeyseniz hemen mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Vaktimiz varken yazalım, sonra yetiştiremiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza Gaziantep Şahin Bey'den selam olsun. Gaziantep'e Şahin Bey'e de selam olsun. Güzel ilçemiz. Ahmet, ben sizleri kızlarım Nurgül ve Zehra ile birlikte dinliyoruz ve sizden Mustafa Cihat'tan bir eser istiyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Sizlere de efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Bütün Gaziantep güzel memleketimiz selam olsun oradaki dinleyicilerimize. Ama mesajları kısa tutmanızı rica ediyorum. Çok fazla mesajımız geliyor. Hepsini yetiştirmek istiyorum. Bir saat süremiz var. Lütfen bizlere yardımcı olunuz efendim. Kısa tutunuz mesajlarınızı. Uzun olanları en uzun şekliyle maalesef okuyamayacağım, bilginiz olsun. Çünkü her bir mesaja yer vermek istiyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Allah razı olsun. Ben bütün dualarınızı burada gönülden okuyor ve aynen bir mukabele şekliyle sizlere selamlarınızı alıyorum. Hiç merak etmeyiniz efendim. Hem bu dünyamız için hem ahiretimiz için hayırlara vesile olsun bugünümüz. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Cümlemize inşallah saadet, mutluluk, huzur versin. Yüce Mevlamız Mustafa Çimen kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Ataşehir'den çok teşekkür ediyoruz efendim. Bakalım başka neredeyiz? Kocaeli. Kocaeli yazmış bize mesajını. Diyor ki Özlem Hanım, pişmaniyesi meşhur Kocaeli'nin. Doğru, pişmaniyesi meşhur. Güzel, afiyet olsun efendim o zaman sizlere. Kocaeli'mizin pişmaniyesi meşhur. Diğer illerde ne var bilmiyorum ama onu önümüzdeki hafta yapalım. Bu haftaya, bu akşama yetişmez. Bu akşama yetiştiremeyiz efendim. Sonra mesajlarınızı okuyamazsak hakikaten ben kendimi iyi hissetmem. Ama önümüzdeki hafta inşallah bakalım, soralım hangi şehirlerde neler meşhurmuş. Kayseri, Ahmet ben. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz bütün ümmeti Muhammed için. Eşref Siyah'dan Dön Allah Diyor eserini yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz sizlere de. Hemen şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Bursa'dan Betül Nur ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Ailecek yoldasınız, bizi dinliyorsunuz, yolculuk yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Güzel sohbetiniz, yayınlarınız sayesinde meşakkatini hiç hissettirmiyorsunuz. Yolun uzunluğunun meşakkati. Hamdolsun efendim. Ne mutlu bize. Teşekkürler. Diyor ki sıradaki eserlerde kıymetli eşim Eyüp Bey, kızlarım Meryem ve Amine Nur armağanı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu arada Kocaeli'nin pişmaniyesi meşhurdur. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun sizden de. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sıradaki eser Hafız'a yeni başlayacak olan oğlum Ahmet Yusuf'a armağan etmek istiyorum. Ahmet Yusuf, Hafız kardeşim, gözlerinden öpüyoruz. Dualarında bizleri de eksik etmeyesin. Hayırlı akşamlar, kolaylıklar versin Rabbim. Konya'nın neresindeyiz efendim? Meram'dayız. Selam olsun Konya, Meram. Meram çok güzel bir yer. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Konya'mızın bütün ilçesi güzel ama Meram'ın da ayrı bir güzelliği var zaten, değil mi? Selam olsun oradaki dinleyicilerimize. Hemen sıradaki eserimizi buluşturuyoruz efendim sizlerle. Nerelerdesiniz, hangi şehir ve ilçedeyiz? Yazınız efendim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen bakalım. Selamlar, iyi yayınlar, aleyküm selam. Sıradaki eser Anne Babam için istiyorum. Seher Ben Neredeyiz? Erzincan'dayız. Canımız Erzincan, selam olsun, teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, Bolu Gerede'den Sinan Altuntaş. Cürmüm ile geldim sana eserini yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Özcan Güneşdoğdu'ya selam olsun. Selam olsun efendim, iletmiş olalım. Bakalım hangi ildeyiz efendim, hangi ilçedeyiz? Karaman'dayız. Oo, selamun aleyküm. Mümin Can'dan, Türk dilinin başkenti Karaman'dan en kalbi selamlar. Sıradaki eserler Diyanet Radyo çalışanlarına, Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Karaman'ımızın elması, kışın arabaşısı ve koyunu meşhurdur. Evet, çok güzel, teşekkür ediyoruz efendim. Bunu hafta içi bir kez daha isteyeceğiz sizden efendim. Bütün illerimizi dolduracak, biz bakacağız. İyi akşamlar Diyanet Radyomuza. Bursa Yıldırım'dan Pınar Demir Mutfak Grubumuz selam olsun. Pınar Hanım, sizin vesilenizle hem sofra hazırlıyor hem de sizin güzel ezgilerinizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki ezgiyi de oğullarım Ahmet ve Mehmet'e eşim Caner Demir'e armağan ediyorum. Ailenize selam olsun efendim. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Gönlünüze sağlık. Ali Kemal Beyefendi diyor ki selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Babamla sizi Beylikdüzü'nden dinliyoruz. Selam olsun Beylikdüzü'ne. Kardan Aydınlık eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen bakalım. O tırcılarımız yine bizimle birlikte. Uzun yol şoförlerimiz selam olsun, ama özellikle tır şoförlerimize ayrıca selam olsun. Hiç yalnız bırakmazlar bize. Cansınız, yüreğinize sağlık. Eskişehirli tırcı Muzaffer'den selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Efendim bizden de selam olsun, muhabbet olsun. Bütün eserlerimiz size armağandır Muzaffer Bey. Size ve sizin nezdinizde bütün uzun yol tır şoförlerine armağan olsun. Hakikaten sizler de seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan selamlar, aleyküm selam. Ne çok dinleyenimiz var Bursa'dan. Maşallah, subhanallah. Sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki eser eşime, oğlum Ahmet Saki ve bütün dinleyenlere gelsin. Ersin Hatır, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha güzel Bursa'mıza. Başka neredeyiz efendim? Denizli merkezdeyiz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Denizli de bizi dinliyor. Denizli'nin yiyecek olarak kebabı, giyecek olarak tekstili meşhur. Müslümanlara selam, boykota son sürat devam efendim. Teşekkürler. Sıradaki eser de Çağatay Bey, Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Mehmet Koca Ertuğrul, çok teşekkür ediyoruz kıymetli insan. Sizin nezdinizde bütün Denizli'mize de bolca selam olsun. Başka hangi şehirdeyiz efendim? Bütün iller bekliyoruz mesajlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bilmem.

millet mişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen devam ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleyküm selam efendim. Sıradaki eser evlatlarım Ali Talha Galip ve Burhan Biricik torunum Aren için bütün Kütahya Diyanet Radyo dinleyenlerine hasleten sevgili eşim için istiyorum. Mustafa Ünal, çok teşekkür ediyoruz. Kütahya'mıza selam olsun. Kütahya'mıza da selam verdik efendim. Kütahya'da da şu an dinleniyoruz. Teşekkür ediyoruz elhamdülillah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Ankara'ya gidiyoruz şu anda. Yolda olan kuzenim Ravza Nur Şen'e ve yine şu anda Tavşanlı'da olan teyzem Rukiye Şen ve ailesine, Almanya'daki kuzenim Muhammed ve teyzem Şaziye Şen, tüm ailesine selamlar söylüyoruz. Eşref Ziya'dan Zaman eserini istiyoruz sizlerden. Teşekkürler efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yolunuz açık olsun, yolda olanlar yolunuz açık olsun efendim, sağ selamet varınız inşallah. Başkent Ankara'dayız efendim, nereden dinliyorsunuz bizi? Batıkent'ten dinleniyoruz. Mesudiyeli Kaya Tuncer, sıradaki eser eşim Şükriye Tuncer ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan olsun. Aleyküm selam, hayırlı cumalar sizlere de efendim, teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'dan nereye gidiyoruz? Yiğidolar memleketi, Sivas. Sivas'ımız selam olsun. Sivas'ta neredesiniz ama? Sivas merkez mi yoksa ilçelerinde misiniz? Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleyküm selam. Bilecik'ten selamlar, teşekkür ediyoruz. Eşim ve çocuklarım Ömer ve Huzeyfe için eser istiyorum, iyi yayınlar. Tabii ki bütün eserlerimiz armağanımızdır. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şeyma ben, Bingöl merkezden. Bingöl, selam olsun Bingöl'e. Sizleri dinliyoruz. Bingöl Merkez ve diğer ilçelerine de selam olsun tabii ki. Sıradaki eser de sevgili eşime, çocuklarım Hatice ile Batur'a ve bizim gibi gurbette olan dinleyenlere hediye ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Güller Diyarımız, hayırlı akşamlar Isparta, sizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Vatan görevini yapan oğlum ve bütün Mehmetçikler için Adım Mehmet eserine talibim. Selamlar Sesi Gür ailesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bütün kahraman Mehmetçiklerimize, tüm kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza selam olsun efendim. Dua ordusu olarak bizler de her daim kahraman askerlerimizin, kahraman emniyet teşkilatımızın, polislerimizin daim yanındayız. Dualarımızla, desteğimizle onların her biri bizim başımızın tacı. Hem askerlerimize hem polislerimize sevgiler, selamlar olsun. Bütün eserlerimiz armağan olsun. İşte onlardan bir tanesi, dinleyelim, devam edelim.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Hemen devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sinop'tan selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sinop'tan gelmemişti mesajımız. Güzel oldu efendim. Evvel tevhidi zikret eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz Ensar Tayyip Türker'i. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Sinop'a bolca selam olsun efendim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Osmaniye iline bağlı Düzici ilçesinden yazıyorum. Bugünümüz hastane içerisinde geçti. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim inşallah sağlık afiyet versin efendim. Çok uzun yazmışsınız ama kıymetli insan, lütfen mesajlarınızı kısa tutunuz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Çok mesajımız var, yetiştiremiyoruz ama şöyle yapalım. Canım annem Şerife, sevgili eşim Ayten, canım evlatlarım, torunlarım, kardeşlerim ve sevgili Diyanet Radyo ile akşamlar çalışanlarına, dinleyicilerine armağan ediyorum. Güzel programda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Adana'dan bekledik efendim. Adana'dan mesajımızı Ceyhan'dan. Herkese selamlar ve dualarla çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Adana'mız Ceyhan'a bolca sevgiler, selamlar. Başka neredeyiz efendim? İller, ilçeler yazılsın lütfen. Niğde'den selamlar. Ailecek dinliyoruz sizi. Ömer Karaoğlu Şehit Tahtında eserini istiyoruz. Niğde'den bir diğer mesajımız geldi. Diğer illerde efendim şöyle Türkiye'mizi bir dolaşalım istiyoruz. Diğer illerde bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz, daha çok ilimiz var gelmeyen, mesajını gönderemeyen. Bekliyoruz o şehirlerden de. Bingöl'den Emin ben. Sıradaki eser Kerem, Yılmaz, Samet, Emir, Aras, Yahya, Emir, Furkan, Erkam, Ali, Taha, Yusuf ve ismini sayamadığım bütün diğer arkadaşlarıma, hem size, anneme, babama ve Konya'daki akrabalarıma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Bingöl'e bir kez daha selam olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Çağatay Bey, Aydın, Kuşadası, Çınar Köyü. Fadime ben. Sıradaki eser Baki Bey'e, oğlum Salih Mirza'ya, Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine gelsin. Aydın'ın da zeytini ve inciri meşhur. Evet, güzel Aydın'ımız, selam olsun. Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Neredeyiz efendim? Gümüşhane Şiran'dayız. Selam olsun. Çağatay Bey, sizleri dinliyoruz. İnternet üzerinden dinliyoruz. Radyodan dinleyemedim. Sıradaki eserde bütün ailemize armağan olsun. Selametle kalınız. Afra ben. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gümüşhane'ye selamlar. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Rabbim daim olarak korusun, kollasın, muhafaza eylesin tüm İslam alemini. Amin. Çok teşekkürler Diyarbakır'dan. Diyarbakır'ım, canım memleketim. Sevgiler, selamlar. Diyarbakır'ın neresindeyiz efendim? Onu da yazınız lütfen. Hemen dinleyelim mi sıradaki eserimizi? Tamam, sıradaki güzel ilahi armağan ediyoruz demişler. Hemen dinleyelim, ardından diğer şehirlerimizden gelen mesajlarımızla, selamlarla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gönderebilirsiniz efendim mesajlarınızı. Selamünaleyküm. Adana'dan Seyhan'dan Sari'ye göre akşamın huzuru bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Sıradaki eser de şu an programımızı heyecanla dinleyen kardeşim Mehmet Akif'e, sevgili aileme, Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler. Adana'mıza, Seyhan'a bolca selam olsun efendim. Seviyoruz Adana'mızı, ne yapalım? Güzel Adana'mız. Selamünaleyküm. Amasya Taşova Mülkbükü köyünden sizlere selam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Köyde imamlık yapıyorum. Allah razı olsun. Rabbim güzel çalışmalarınızı daim eylesin, bereketli eylesin, verimli eylesin inşallah kıymetli hocamız. Cenab-ı Hak bütün İslam aleminin birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu yaşamayı, zalimlerin zulmünden kurtulmayı nasip eylesin. Günümüz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Amasya Taşova Mülkbükü köyüne bolca sevgiler, selamlar değerli İmam hocamız sizin vesilesiyle. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Malatya'dan, Kayısı Diyarı'ndan Hatice Hanım. Diyanet Radyo çalışanlarımıza, dinleyenlerimize selamlar. Malatya dinlemede sizleri seviyoruz, teşekkür ediyoruz. Güzel ülkemizi hıfz-ı imanında eylesin Allah'ım. Cuma gününün hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Amin. Şu an Gaziantep Nizip ilçesinde oğlum görev için bulunmaktayız. Allah'a emanet olun. Selamlar. O zaman hem Gaziantep Nizip'e hem de Malatya'mıza selam olsun sizler vesilesiyle. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Öncelikle sıradaki eseri oğlum Oğuz Kağan'a hediye ediyorum. Tabii ki hediyemiz olsun. İstanbul'dan Ahmet, sevgiler, saygılar. Selam ve muhabbet olsun bizden de efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. İstanbul'dan Harun, oğlum Ömer ve Hafız olan diğer oğlum 13 yaşındaki Emir için sıradaki eseri istiyor. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun sizler de efendim. Hafız kardeşimizin gözlerinden öpüyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Diyanet Radyomuzu dinleyen herkese, Diyanet'te tüm görevlilere çalar mısınız? Neyi efendim? Sıradaki eseri tamam. Manisa'dan Kadrettin, mesir macunu meşhurdur diyor. Bir de bağ bozumu şenlikleri meşhurdur diyor Manisa'mızda. Teşekkür ediyoruz. Manisa'mıza selam olsun. Dinleyeceğiz efendim. Sizden rica edeceğiz önümüzdeki hafta içerisinde Allah izin verirse. Hangi illerdesiniz ve illerinizin nesi meşhur, onları önümüzdeki hafta dinlemek istiyoruz. Sizlerden öğrenmek istiyoruz en azından. Ama bu akşam yetiştirebildiğimiz kadarıyla buluşturacağız sizlerle mesajlarınızı. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Güzel eserler bütün hastalara şifa olsun. Amin. Nereden yazdınız? O yok. O olsun efendim. Nereden yazdınız? Önemli bizim için. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Mustafa Cihat Can dedi eserini yayınlar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Adana'dan selamlar Zeliha ben. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'mızda da var bayağı dinleyicimiz maşallah. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Gazze eserini yayınlar mısınız? Eşim İlyas Karadoğan için istiyorum. Malatya. Teşekkür ediyoruz. Malatya'mıza da bir kez daha selam olsun. Hemen dinletelim istek eserlerinizden bir tanesini, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ne de güzel eserler istiyorsunuz, ne de güzel eserleri sizlerle buluşturuyoruz değil mi efendim? Karabük Safranbolu, teşekkür ediyoruz. Selam ve muhabbetler dileriz. Tuncay Karataş, çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam efendim. Hem çalıştırdığım iş yerindeki personel arkadaşlarım için sıradaki eseri armağan ediyorum, saygılar sunuyorum. Sevgiler, selamlar olsun bizden de efendim. Çınarköy'den tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. Baki Şahin ben, sıradaki eserler değerli eşim Fadime, oğlum Salih Mirza ve sizlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ben Şengül Uçar, eşim İrfan Uçar için sıradaki eseri istiyorum. Neredesiniz efendim? Kayseri'deyiz, tamam. Allah sizlerden razı olsun. Diyanet Radyomuzu ne kadar övsem az olur. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Kayseri'miz selam olsun efendim. Kayseri'de de dinleniyoruz. Ankara'dan Yağız Kerem. Yağız Kerem Menemen, 8 yaşındayım. Teşekkür ediyoruz sevgili Yağız Kerem kardeşim. Gözlerinden öpüyorum. Yiğit abim, annem ve babam için Ahmet Vevzi'den Ezanlar eserini istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Çağatay abi. Hayırlı akşamlar sevgili Yağız Kerem. Teşekkür ediyoruz. Daim böyle mesajlarını bekliyoruz. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, Sümeyye ben. Hayırlı akşamlar efendim. Başkent Ankara'dan yazıyor. Başkent Ankara, Balgat'tan dinliyorum. Aykut Kuşkaya'dan gönüller yapmaya geldim eseri. Çocuklarım ve pazar günü KPSS'ye girecek gençlerimize armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Evet efendim, pazar günü KPSS'ye girecek bütün kıymetli kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Mevlam muvaffak eylesin. Gönüllerinin muradını en güzel puanı alarak, en güzel istedikleri yerlere de atanarak nasip eylesin inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bursa'dan Ali Yasir, şu anda Eskişehir üzerinden Ankara istikametine seyahatteyiz. Oğulları Masaf, Ömer ve eşim hanımefendi ile yolda dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Yol mu dayanır eseri, güzel olur değil mi Ömer Karaoğlu? Bursa Yeşil Camii görev arkadaşlarım Abdullah Emrullah ve İrfan hocalarıma armağan olsun. Her birine armağan olsun. Yolunuz açık olsun efendim. Dualarla inşallah. Yolda olanlara, bütün dinleyicilerimize selam olsun. Diğer şehirler bekliyoruz mesajlarınızı şu güzel eserin hemen ardından.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eyüp sabrım yok benim eserini yayınlar mısınız? Ankara'dan selamlar. Başkent Ankara'da dinleniyoruz efendim şu an. Teşekkür ediyoruz. Diğer mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm. Batman merkezden selam olsun Batman'a. Sıradaki eserler oğlum Yusuf, Serdar ve sevgili eşime gelsin. Rabbim İslam alemini daim muzaffer eylesin. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam. İyi akşamlar Çağatay Bey. Muşluyuz biz. Muş'un Uçkun'u meşhur, sıradaki eserde Şerifoğlu ailesine armağan ediyoruz. Muş'tan mı yazıyorsunuz efendim? Muş'a selam olsun. Muş'taki bütün değerli dinleyicilerimize selam olsun. Orada çok kıymetli dostlarımız var, büyüklerimiz var. Her birine selam olsun. Kıymetli, değer verdiğimiz, sevdiğimiz insanlar. Selamünaleyküm abicim. Aleykümselam İstanbul'dan Meryem Sare, 10 yaşındayım. Sıradaki eser yarın doğum günü olan babama armağan ediyorum. Sizden armağan olsun efendim. Bütün eserlerimiz armağan olsun. Hemen dinletelim o halde. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ardından programın son bölümünde efendim Allah'ın izniyle mesajları yetiştireceğiz. Müsaadelerinizi isteyeceğiz.

0: Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz ama programın sonuna geldik. Hemen şöyle mesajlarımızı tabii ki okumadan, selamları almadan kapatmayacağız programı. Hayırlı akşamlar, Mevlüt'e ben. Malatya'dan Burdur'a yolculuk yapıyoruz. Şu an Kayseri'deyiz. O zaman hem Malatya'mıza, güzel memleketimize, hem Burdur'a, güzel memleketimize, hem güzel Kayseri'mize bolca selam edeceğiz efendim. Oralardaki tüm değerli dinleyicilerimize. Memlekette kalan annem Fadime, ablam Munise ve babam Metin Gedik için, Burdur'daki eşim ve çocuklarım için istiyorum sıradaki eseri. Teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri-Ankara yolculuğunda dinliyorum. Siz Allah'a emanet olunuz. Gecenin hayrı bereketi nuru dinleyenlerin ve sizlerin üzerine olsun. Amin. Derya, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aksaray'dan Kevser, sizi severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aksaray'a bolca selam olsun. Aksaray'dan mesajımız gelmiş miydi, gelmemişti. Güzel oldu. Aksaray da bizi dinliyor. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Allah razı olsun. Ümmetin vahdeti için, zalimlerin, siyonistlerin, emperyalistlerin kahru perişan olması için, Allah rızası için, kalbi çarpan herkes için Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum. İstanbul'dan Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Ankara Güzel Mahallesi Sincan'dan yazıyoruz Çağatay Bey. Program güzel, daim olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sincan'ın güzel mahallesinden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Sincan bir mahalle değil, Ankara'mızın, başkentimizin güzel, kıymetli ilçelerinden bir tanesi. Oradaki güzel bir mahalleden yazıyorsunuz siz bize. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Güzel eserler tüm minik öğrencilere armağan olsun. Olsun tabii ki, bütün öğrencilerimiz armağan olsun. Selamlar, merhabalar. Denizli'den Mehmet Öztürk, Denizli Sarayköy. Deki bütün dinleyenlerimiz diyelim mi efendim, Allah kurtarsın diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Selçuk Çankaya abime selam olsun. Allah razı olsun. Sıradaki ilahi ezgi eseri armağan edelim. İstemiş olduğunuz eserler bizim listemizde yok efendim. Biz onları yayınlamıyoruz ama sıradaki güzel eserimizi armağan edelim biz. Olur mu? Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz sizlere de. Efendim geldik programın sonuna. Allah razı olsun. Bu akşam yine sizlerle birlikte çok kıymetli ve verimli olduğu kanaatinde olduğum güzel dakikalar geçirdik. Hepinizin yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Selamlarınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki hafta hiç tekrar aynı şekilde bu güzelliği sizlerle yaşamak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
1: Reklam. Reklam.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: Mısır Kralının Tuhaf Rüyası. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde zindan günleri bitiyor, saray günleri başlıyor. Hazreti Yusuf zindandayken Mısır kralı ölmüş, yerine oğlu geçmişti. Bir gece yarısı Mısır'ın yeni kralı dehşet içinde uyandı. Gördüğü rüyanın etkisiyle kafası allak bullak olmuştu. Rüyasında gördüğü manzara bütün dehşetiyle hatırındaydı. Sabah olunca bütün rüya yorumcularını huzuruna çağırdı. Daha önce benzerini görmediğim bir rüya gördüm. Sizden bu rüyamın yorumunu yapmanızı istiyorum. Gelen heyetin başındaki adam, "Buyurun Kral Hazretleri, sizi dinliyoruz," dedi. Kral tane tane konuştu. "Ben rüyamda 7 zayıf ineğin 7 şişman ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak gördüm. Sizler işini çok iyi yapan bilge insanlarsınız. Bugüne kadar çok rüya yorumu yaptınız. Söyleyin bana, rüyamın yorumu nedir?" Rüya yorumcuları hayretle birbirine baktılar. Bu tür rüyaları daha önce ne görmüş ne de duymuşlardı. İnek ya da başak için bir şey söyleyebilirlerdi, fakat zayıf ineklerin semiz inekleri yemesi hakkında hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Heyetin başındaki yorumcu, "Efendim, bize biraz müsaade eder misiniz, aramızda konuşup tartışalım." "Peki," dedi kral. "Ama çabuk olun." Rüya yorumcuları bir köşeye çekilip kralın rüyası hakkında konuştular. Kimse dişe dokunur bir şey söyleyemiyordu. Yorumlarını bir araya getirdiklerinde ise ortaya bir şey çıkmıyordu. Rüyada inek görmenin seni anlamına geldiğini söyleyebiliyorlardı hepsi. Ama bu kadar. Mahcup bir şekilde tekrar kralın huzuruna geldiler. "Efendim," diyebildi heyetin başındaki adam kekeleyerek. "Bunlar karmaşık rüyalar. Böyle düşlerin yorumunu ne yazık ki biz bilemiyoruz. Önemli bir şey olmadığını düşünüyoruz. Beni gece yarısı uykumdan kaldıran bir rüyaya önemsiz mi diyorsunuz? Yıkılın karşımdan." Rüya yorumcuları yerlere kadar eğilip selam vererek süratle salonu terk ettiler. Bir köşede onları dinlemekte olan Hazreti Yusuf'un zindandayken rüyasını yorumladığı genç birdenbire geçmişi hatırladı. Hazreti Yusuf'un yorumladığı rüya aynen gerçekleşmişti. Kralın rüyasını da olsa olsa Yusuf yorumlayabilirdi. Bir iki adım öne çıkarak, "Bağışlayın efendim. Sanırım rüyanızın gerçek yorumunu size anlatacak birisini tanıyorum. Yıllar önce gördüğüm rüyayı yorumlamış ve tekrar hizmetinize gireceğimi söylemişti. İşte o günden beri de size hizmet etme şerefini yaşıyorum," dedi. "Kimdir bu adam?" diye merakla sordu kral. "O, yıllar önce Potifar'ın sarayındayken bir iftira sonucu zindana atılan Yusuf'tur. O, İbrahim adında bir peygamberin soyundan gelmektedir. Babası Yakup da, dedesi İshak da birer peygamberdir." "Yusuf da mı bir peygamberdir?" "Ben öyle düşünüyorum efendim. Eğer beni zindana gönderirseniz rüyanızı ona anlatır ve işin hakikatini derhal size arz ederim." Kral, bir peygamberin yıllardır zindanda tutulmuş olmasının huzursuzluğuyla derhal bir araba hazırlatıp adamını zindana gönderdi. Rüyasının yorumunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini bilmemesi ve onun hakkında hiçbir fikri olmaması onun tedirginliğini ve sabırsızlığını artırıyordu. Zindana giden genç doğrudan Hazreti Yusuf'un yanına gitti. "Selam sana ey Allah'ın peygamberi." "Selam sana. Zindandan çıkarken bana söylediklerini ancak yıllar sonra hatırladığım için senden özür diliyorum. Affet beni." "Üzülmene gerek yok. Rabbim böyle uygun görmüş. Söyle bana, seni zindana getiren nedir? Kralımız tuhaf bir rüya gördü. Sarayındaki rüya yorumcularından hiçbirisi işin içinden çıkamıyor. Nasıl bir rüya gördü? Sizi bu kadar telaşlandıran rüyayı ben de merak ettim doğrusu. Kralımız rüyada 7 zayıf ineğin 7 şişman ineği yediğini görmüş. Ayrıca 7 yeşil başak ve bir o kadar kuru başak görmüş. Umarım bu rüyayı da tabir edersin de saraydakiler de senin değerini anlarlar. Kralın gördüğü rüya bereketli geçecek 7 yıla ve ardından gelecek 7 kıtlık yılına işaret etmektedir. Bolluk ve bereketli geçecek bu 7 yıl boyunca ihtiyacınız miktarını harcadıktan sonra buğdayları başakları ile birlikte saklayınız. Çünkü 7 yıl sonra kuraklık yılları başlayacaktır. O zaman biriktirdiğiniz buğdayları çıkarır tüketirsiniz. Zamanlarından da hayvanlarınız faydalanır. Zindana gelen genç derhal saraya döndü ve Hazreti Yusuf'tan öğrendiği yorumu olduğu gibi krala anlattı. Bu yorumlar son derece mantıklıydı. Rüyasını doğru bir şekilde yorumlayan Yusuf'un daha fazla zindanda kalmasına gönlü razı olmayan kral, derhal onun zindandan çıkarılıp huzuruna getirilmesini emretti. Yusuf rüyasını yorumlamakla kalmamış, kıtlıkla nasıl baş edilebileceğini de söylemişti. Bereketli yıllarda ürünlerin israf edilmemesi, kıtlık yıllarında da bu ürünlerin en iyi şekilde tüketilmesinde ancak ona güvenilebileceğine karar verdi. Hazreti Yusuf zindandan çıkma teklifini hemen kabul etmedi. Yıllar önce zindana atılmasına sebep olan olayın çözülmesini istedi. Kral Hazreti Yusuf'un istediği şekilde Hazreti Yusuf'un zindana atılmasına sebep olan Züleyha'yı ve olay hakkında bilgisi olanları sorguladı. Sorgulananlar her şeyi olduğu gibi itiraf ederek Yusuf'un tertemiz olduğunu söylediler. Hazreti Yusuf ancak bundan sonra zindandan çıkıp kralın yanına gitti. Kral ilk karşılaşmalarında Hazreti Yusuf'a neden hemen zindandan çıkmayı kabul etmeyerek böyle bir şey istediğini sorduğunda Hazreti Yusuf şöyle dedi. Potifar'ın evde olmadığı bir anda asla ona ihanet etmediğimi ve de Allah'ın hainlerin tuzağını asla başarıya ulaştırmayacağı herkes tarafından iyice bilinsin istedim. Yoksa nefsimi temize çıkarmak için değil. Biliyorum ki nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Ancak Allah'a sığınarak nefsin kötülüklerinden kurtulabiliriz. Kral üzerinde en ufak bir şüphe varken zindandan çıkmak istemeyen Hazreti Yusuf'a hak verdi. Onun tertemiz bir kişiliğe sahip olduğu bizzat iftira edenlerin şahitliğiyle ispatlanmıştı. Artık hiç kimse Yusuf'a dil uzatamazdı. Kral, yaşadıklarından dolayı gerçekten üzgünüm. Ama yaşananlar geride kaldı artık. Bugünden itibaren yanımızda çok değerli bir yerin var. Bu kıtlık yıllarında senden başkasına asla güvenemeyeceğimi biliyorum. Bu konuda bana yardım eder misin? Hazreti Yusuf, yüz binlerce Mısırlının ve belki civardaki ülkelerin kaderinin bu sürecin doğru yönetilmesinden geçtiğini biliyordu. Böyle bir hizmet fırsatını değerlendirmemek vebal olabilirdi. Bu konuda neler yapılabileceği ana hatlarıyla zihninde belirlenmişti zaten. Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendirdin. Hazinenin gelirlerini ve giderlerini çok iyi hesaplayabilirim. Başkalarının hazineyi çarçur etmesine izin vermem. Bereketli yılların kıymetini bilir, kıtlık yıllarında da Allah'ın izniyle Mısır'ın tehlikeden kurtulmasına çalışırım. Kral derhal Hazreti Yusuf'un istediğini yerine getirdi. Onu bütün mali işlerden sorumlu vezir konumuna yükseltti. Bütün gelirleri ve harcama yetkilerini Hazreti Yusuf'un emrine verdi. Mısır tarihinde çok büyük bir öneme sahip olan koskoca 14 yıl Hazreti Yusuf'un yönetiminde şekillenecekti.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, iki cihan serveri, alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına olsun. Efendim Günniyaz programımız başladı. Biz sizleri hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz. Efendim sunucunuz ben İbrahim Bildir. Yine mikrofon başında bu haftada sizlerle birlikteyim. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Programımızda birbirinden güzel eserleri, ezgileri sizlere ulaştırmak üzere kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Kanun'da Emin Bayram'ı, cello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Onlar da stüdyomuzda hazır bekliyorlar. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştıracak. E programımızı da Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de o güzel yorumuyla, icrasıyla, bizlere aktardığı bilgilerle kıymetli sanatçımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Hamdolsun bizler deyiz. Bir hafta aranın ardından özlemimizi giderdik. Mikrofon başına geçtik. Dinleyenlerimizle kavuştuk.
1: Elhamdülillah. Şükürler olsun kavuşturana.
0: Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi kıymetli üstadım, kıymetli bestekarlarımız, sanatçılarımızdan bahsedeceğiz. Sohbetimize başlamadan şöyle dinleyenlerimize güzel bir ilahi ulaştırsak ne güzel olmaz.
1: Eyvallah. Bugün direkt bir eser.

0: Ile başlayalım. Bir şuul seslendirelim bugün. Beyati makamında bir şuul, Nad-ı Ali diye bilinir İslam coğrafyasında. Bunu seslendirmeye çalışalım arkadaşlarımızla.
1: Günyaz programımızın bu bölümünün ilk ilahisi sizlerle.

0: Gülniyaz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programında bildiğiniz üzere kıymetli bestekarlarımızı, kıymetli sanatçılarımızı manevi olarak programımıza konuk alıyoruz. Kadim musiki mirasımızı gelecek nesillere ulaştırmada bir kum tanesi, bir zerre, bir katre kadar bir etkimiz olur mu acaba diye düşünerek, aynı zamanda bir arşiv niyetiyle bu programı hem sizlere ulaştırıyoruz hem de arşivlerde yer alsın istiyoruz. Çünkü sadece bestekarlarımızın, sanatçılarımızın eserlerini değil, aynı zamanda hayat hikayelerini de sizlere ulaştırma gayretindeyiz. İşte bu bölümde de yine kıymetli bir bestekarımızı konuk edeceğiz, konu edeceğiz. Ama acaba kim?
2: Efendim, Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bugün yad edelim, konuşalım. Çünkü yakın tarihte vefat etmiş çok kıymetli bir hafız, musiki, şinas, bestekar. Malumunuz olduğu üzere yaşadığı dönem itibariyle 1926 doğumlu bir isim. 96 yılında alemi cemale göçmüş. Tekke musikisinin en zor icra edildiği dönemlerde yaşamış bir isim. Belki dinleyenlerden bilmeyenler olabilir, tekke musikisi niye bu dönemlerde zor icra edildi diye. Sadece tekke musikisi değil, klasik Türk müziğinin de zorluk yaşadığı dönemler. Bilhassa Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat yaşantısında da reformlar ve inkılaplar yapılması sebebiyle klasik musikimiz ve tekke musikisi faaliyet alanı bırakılmayarak veyahut da resmi kurumlarda öğretilmeyerek yok olmaya terk edilmek istendi. Evet. Tabii bu istendi diye böyle olmadı. Birçok kanunlar çıkarıldı. Tabii bunun sonucunda da yasal olarak icra alanı bulamayan tekke musikisi özelinde bir musiki gizli yapılan zikir meclislerinde icra ettirilerek devam ettirilmiş ve önceki dönemlere nazaran nispeten az sayıda eser meşk usulü yoluyla birbirine aktarılırken en azından bir devamlılık sağlanabilmiş. Önceki dönemler kadar zengin olmasa da bu çabalar sayesinde bir devamlılık sağlanmış tekke musikisi özelinde. Kemal Tezergil de tam bu dönemde yaşamış bir musiki icracısı ve bestekar. 1926 senesinde Fatih Karagümrük'te doğdu. İstanbul'un son dönemindeki önemli seslerinden olmakla birlikte çok önemli bir Mevlid Han ve hafız bir zattan bahsediyoruz. 5 çocuklu bir ailenin İkinci çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geliyor, ancak tabii o zamanki yaşam şartlarından dolayı Kemal Tezergil ailesine maddi anlamda destek olmak için okulu bırakıp bir çivi fabrikasında çalışmaya başlıyor.
1: İyi yaşasını kazanmak zorunda. Bir de o dönemden bahsediyorsunuz, çok da izleyicisi, dinleyicisi olamayan.
2: Tabii 1930'lu yıllar tabii, yani. Evet. Tabii o noktaya kadar musikiyle bir hemhal olması yok, ancak bu çivi fabrikasında çalışırken kötü bir olay yaşıyor. Aha. Sol elinin 3 parmağını makineye kaptırıyor. Yani elinden 3 parmak pres makinesine kaptırınca Karagümrük Cerrahi Dergahı'nın şeyhi Muzaffer Ozak Efendi de buna şahit oluyor, kulağına geliyor. Çünkü dayısı, Kemal Tezergil'in dayısı, hemen yeğenini himayelerinde alıyor, Kur'an eğitimine yönlendiriyor. Yani çalışmayı bıraktırıyor, iaşesini sağlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi ve hafızlık için Fatih'te Kösü Ömer Efendi diye tanınan hocaya emanet ediyor. Orada hafızlığını tamamladıktan sonra da İsmail Efendi'den talim ve kıraat dersleri alıyor Kemal Tezergil. Aslında hiç musikiyle alakası yokken çalışmak için girdiği fabrikada parmaklarını kaybedince onu himaye eden dayısının vesilesiyle hem hafız oluyor hem de bu vesileyle de musiki dünyasının içerisine girmiş oluyor.
1: Tam bu hayatındaki kırılma noktasında bir virgül koyalım. Bir sonraki esere hemen geçelim. Önümdeki notlarda güfte ve beste hafız Kemal Tezergil'e ait, evet, diye yazıyor. Evet. Yani güftekarlığı da var.
2: Tabii, tabii ki.
1: Hangi eserdir üstadım? Bir Uşak İlahi
2: Divan diye. Dururum, rükû ederim diye bildiğimiz, aşina olduğumuz. Bilhassa can musikisinde çok okunur. Sırf tekkelerde değil. Uşak bir ilahi. Onu seslendirelim isterseniz.
1: Eyvallah. Buyurun efendim.
2: Dinliyoruz. Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programındasınız, Diyanet Radyo'dasınız. Programımızın bu bölümünün yarısına geldik sayılır. Programımızda bu bölümde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyoruz. Biz bestekarlığından bahsedecektik ama az önceki eserde güftesini de dinlemiş olduk.
2: Tabii ki. Tabii
1: müsaade
2: ki.
1: Ederseniz ben bir kez daha bu güftenin dizelerini seslendirmek isterim. Divan dururum, rükû ederim, secde ederim. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaradan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin. Birsin Allah'ım. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Aşık zikreyler, halim fikreyler, daim şükreyler. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Dua niyetine ne güzel sözlerdir, öyle değil mi?
2: Amenna. İnsan içini ferahlatıyor. Evet, teslimiyet.
1: Ne güzel. Gerçekten çok güzel. Bestekarlığın yanında güftekarlığı da takdir etmek haddimize değil ama gönlümüze nakış nakış işlenen sözler.
2: Elbette. Allah rahmet eylesin.
1: Allah gani gani rahmet etsin. Hafız Kemal Tezergil'in hayatındaki o kırılma noktasında bırakmıştık. Ondan sonra bir ilahi dinledik. Az önceki ilahiyi. Bir çivi fabrikasında çalışırken bir iş kazası geçiriyor. Üç parmağını kaybettikten sonra dayısı Muzaffer Özak Efendi onu himayesine alıyor dedik. Sonrasında hayatı nasıl gelişiyor?
2: Evet, Hafız Kösü Ömer Efendi'den aldığı eğitim, daha sonra da Endorini Hafız İsmail Efendi'den talim ve kıraat dersleri okuduktan sonra Fatih Camii'nde, Arap Camii'nde, son olarak da Ağa Camii'nde müezzinlik görevlerinde bulunmuş kıymetli bir hafız. İlk musiki talim ettiği üstadları ise Cahit Gözkan ve Hulusi Gökmenli. Bu iki üstadın da ön ayak olması ile Saadettin Hepere de talebe olmuş. Ondan da Mevlevi ayinleri meşketmiş kıymetli bir isim Hafız Kemal Tezergil. Tabi Muzaffer Efendi'nin 1978 yılından itibaren yurt dışı seyahatleri çok fazla var. İrşat faaliyetlerinde bulunduğu ziyaretlerde kendisine iştirak etmiş Hafız Kemal Tezergil. Başta Kur'an-ı Kerim kıraati olmak üzere okuduğu ezanlarla, kasidelerle, ilahilerle bütün zikir meclislerinde unutulmaz izler bırakmış bir isim. Mevlevi ayinlerine de vakıf olan Hafız Kemal Tezergil birçok Mevlevi grubunun yurt dışı programlarına da iştirak etmiş. Onların icralarında kendi sesiyle bir renk katmış. Tabi dini formların hemen hepsinde mükemmel bir icraya sahip bir isimdi Hafız Kemal Tezergil. Sesi ve tavrı gerçekten çok kendine mahsus bir isimden bahsediyoruz.
1: Günümüze kayıtları ulaşmış olarak var mı acaba?
2: Tabii. Bilhassa malum sosyal medya hesapları var.
1: Evet.
2: İsmini söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum işte. Kırmızı amblemli.
1: Buyurun. Evet. Neler vardır acaba içerikleri?
2: İşte orada Hafız Kemal Tezergil diye yazarsa eğer dinleyicilerimiz birçok kasidesini, ezanını, mevlidini oradan dinleyebilirler. Yakın tarih olduğu için kayıtları bir şekilde kasetlerden, bantlardan günümüze ulaşmış.
1: İnternet ortamında dinleyicilerimiz yine bulabilirler yani.
2: Evet.
1: İnternet ortamında aratmaya gerek kalmadan hemen bir eser daha, bir ilahi
2: bir bestesini daha seslendirelim Hazretim.
1: Hazır söz etmişken.
2: Bu eser, bakayım notunu olması lazım. Amerika'da bestelediği bir eser. New York'ta bestelemiş 1983 yılında. Biraz evvel bahsettik ya yurt dışı seyahatleri var diye. Bir Amerika seyahatinde bestelemiş Hüseyin'i bir ilahi. Bunun Hicaz halini okumuşluğumuz var. Radyoda da dönüyor. Ya vasiyal mağfiret diye. Bu Hüseyin'i makamında bestelemiş üstad bunu tekrar.
1: Bir de Hüseyin'i makamında kayıtlara geçsin o halde.
2: Eyvallah.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımız devam ediyor. Programın bu bölümünde bizleri dinlemeye başlayan, bu bölümünde katılan kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Programı kaçırdık diye lütfen üzülmeyin. Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde Gülniyaz programının şimdiye kadar yayınlanmış tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Tıpkı Diyanet Radyolarımızda yayınlanan diğer programlara olduğu gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz efendim. Çünkü orada paylaştığımız afişler, gönderilerin altına yazdığınız yorumlar bizler için çok kıymetli geri dönüşler aslında. Programlarımıza yön verebileceğimiz, sizlerin isteklerine, sizlerin düşüncelerinize kulak verebileceğimiz elimizde bir çıktı oluyor, bir geri dönüş oluyor bizler için. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz çok da mutlu oluruz. Gülniyaz programının bu bölümünün yarıdan sonraki kısmı, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümümüzde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyorduk. Onun eserlerini Doktor Agah Terzi yorumuyla dinliyoruz. Kıymetli saz sanatçılarımız da eşlik ediyorlar. Hemen onların da isimlerini bir kez daha zikretmek isterim. Stüdyomuzda Hüseyin Yıldır'ı Ud'da dinliyoruz. Emin Bayram kanunuyla bizlere eşlik ediyor. Ve cellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Doktor Agah Terzi'nin icrası ve verdiği bilgilerle Gülniyaz programımıza devam ediyoruz. Üstadım, Hafız Kemal Tezergil diyorduk.
2: Evet.
1: Hayatıyla alakalı, programımızın bundan sonraki bölümüyle alakalı neler dersiniz?
2: Şimdi üstadın çok öne çıktığı, temayüz ettiği bir vasfı vardı. Bilhassa mevlid ve musiki meclislerinde aranan bir zat olmakla birlikte, tekkelerde zikir esnasında çok kıymetli bir yeri olan kelime tevhid zikri esnasında perde kaldırma dediğimiz bir icra vardır. Bunu bir zakir yapar. Kelime-i tevhid dediğimiz tekkelerde la ilahe illallah, la ilahe illallah diye devam ederken bu her

0: Der böyle yarım perde yarım perdeye gider, 3-4 defa perde kaldırır, 2-3 defa da perde indirimi yapılarak bu icradaki hem cezbeyi arttırıcı hem şevki arttırıcı bir unsur halinde buna perde kaldırma
1: Şimdi
0: dediğimiz bir icra.
1: dinleyicilerimizi aslında uygulamalı olarak gösterdiniz. Ben kendimi çok zor tuttum. Keşke o zakirler gibi olabilsem de musiki bilgim biraz olsa
0: Eyvallah.
1: da eşlik edebilsem diye. Ağzınıza sağlık kıymetli
0: Eksik
1: üstadım.
0: olmayın.
1: Yani bu
0: Tabii
1: perde
0: hakkı seven
1: kaldırmayı da anlattık.
0: aşıkların eğlencesi tevhid olur
1: Ya.
0: demiş Niyazi Mısri. Buradaki eğlence aslında iştigali, meşgalesi
1: Evet.
0: kastındadır ama hadi biz onu bugünkü anlamıyla da anlayalım. Hakkı seven aşıkların eğlencesi, can şenliği tevhid ile,
1: Ya.
0: kelime-i tevhidle olur. Bu manada bu perde kaldırmalar işte bu neşvenin, cezbenin arttırılması için gerçekten önemli icralar. Üstad da bu hususta çok önemli
1: Mahirdi.
0: mahirdi.
1: Evet.
0: Çok güzel bir kaside icracısıydı. Tabii yine son yıllarda neredeyse unutulan İstanbul geleneği olan, günümüzde de gündeme gelen Enderun usulü teravihte de çok üstad mahir bir isimdi, aşinaydı ve hakkıyla Enderun usulü teravihte müezzinlik görevini yerine getirirdi. Tabii uzun yıllar devam eden musiki eğitimi ve Allah vergisi kabiliyetiyle birçok şabeste de yapmıştır ve bu ses, iki eserini seslendirdik. Birazdan Allah izin verirse üçüncü bestesini de seslendireceğiz. Bunların çoğu da ilahi formunda. Ancak bir de Mevlevi Ayini bestesi de var. Ancak onu programımızda seslendiremeyeceğiz uzun olduğu için. Tabii Üstad 1926 idi doğum tarihi. 1996 tarihine kadar bir ömür Rabbim ona tayin etmiş. 15 Kasım 1996 tarihinde de bir kanser hastalığının tedavisi esnasında, tedavi sonunda kanser sebebiyle vefat ediyor. İstanbul'da defnediliyor. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Rabbim rahmet
0: Ben
1: eylesin.
0: bizzat kendim kendisinden hayatta olmadığı halde, göremediğim halde, onu hayatta göremediğim halde çok istifade ettim. Kayıtlarını dinledim, taklit etmeye çalıştık, cezbeye geldik, coştuk. İşte musikinin böyle bir güzel tarafı da var. Yapmış olduğu icralar, kendisi alemi cemale göçtükten sonra da arkada kalanlara bir faydası oluyor, bir sevap kazanmaya da vesile oluyor. Allah razı olsun
1: Ne
0: diyorum.
1: kadar doğru bir teşbih olur bilmiyorum. Affedin ne olur beni ama sadaka-i
0: Estağfurullah.
1: cariye denir mi
0: Tabii ki,
1: üstadım buna?
0: kesinlikle.
1: Kendinden
0: Tabii ki.
1: sonra
0: Allah dedirtiyor. Allah dedirtiyor.
1: Ya ne güzel. Ne kadar kıymetli öyle değil mi? Hem
0: Kesinlikle.
1: musiki mirasımıza bir taş daha koyuyor. O binayı yükseltmek için sizin bir sözünüz vardır. Musiki,
0: Estağfurullah.
1: bizim musikimiz bir öncekini reddetmez.
0: Tabii ki.
1: Onunla beraber büyüyerek, yayılarak genişler. Bir öncekini reddetmez diye söylemiştiniz.
0: Elbette,
1: İşte
0: elbette.
1: o büyük mirasa taş koyan derken o binayı yükseltmek için, güzelleştirmek için emek sarf eden kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bu programımıza konu ettik. Hayatını konu ettik, programımıza konu kaldık. Ben Samet Bey'e bakıyorum. Programımız bitmek üzere diye söylüyor üstad.
0: Evet, bayağı bir
1: Ne çabuk geçti.
0: üstadları konuşurken zaman hızlı geçiyor.
1: Rabbim hepsine rahmet etsin, gani
0: Allah
1: gani
0: rahmet
1: rahmet
0: eylesin.
1: eylesin. Onları bu program vesilesiyle de olsa dinleyenlerimize ulaştıran siz kıymetli sanatçılarımızdan Rabbim razı olsun.
0: Amin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gün Yaz programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta Hüseyin Yıldır stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Çello'da Yiğit Ateş o güzel ezgilerin notalarını bizlere, sizlere ulaştırdı. Teknik masamızda Samet Korkut kardeşim. Bizim sesimizi dijital yollarla o uyduya gidiyor, uydudan radyolarınıza geliyor. İşte o süreci başlatan kıymetli kardeşim Samet Korkut bizlerle birlikteydi. Programımızı sizlere genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum ve Doktor Agah Terzi'nin o güzel, o doyumsuz icrasıyla, yorumuyla birbirinden güzel ilahileri, ezgileri dinledik ve programımıza Mirat albümünden güzel bir ilahiyle, ezgiyle veda ediyoruz. Efendim, Allah'a emanet olunuz.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biriyle bu dünyaya bakarsa, diğeriyle de ahirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için iki el verdi. Birini bu dünya için kullanırsan, diğerini de ahiret için kullan. Yürümek için iki ayak verdi. Biriyle bu tarafa adım atarsan, diğeriyle de öbür tarafa adım at. Her iki dünyayı da Allah yarattı. Birini bulunca koş diğerini de ara.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Ben Diyanet Radyo, ben Rabia.
1: Ben Yasemin.
2: Bugün sizi Üsküdar'dan birlikte dinliyoruz.
1: Sizden Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam ilahisini çok ama çok sevdiklerimize istiyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hayır.

0: Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Yayınınıza Ankara'dan katılıyoruz. Ben Yusuf.
1: Ben Latif.
0: Mehmet Kemiksiz Üstad'dan uygun gördüğünüz bir eseri dinlemek istiyoruz. Keyifli dinlemeler.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum sevgili Diyanet Radyo çalışanları. Programınıza Antalya'dan katılıyorum. Sıradaki ilahiyi çok sevgili eşim Şükran'a hediye ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi

bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takıldı da şefaat var mıdır? Eğer varsa tam olarak şefaat nedir? Şefaat için dua diyen de var, torpil diyen de. İnsanların kafası karışıyor. Söz gelimi, birisi çıkıp bu dünyada her türlü kötülüğü işleyip ahirette şefaatle kurtuluş doğru olur mu diye itiraz edebiliyor.
2: Doğrusu şefaat konusunda insanlar arası ilişkiler bakımından, hele de çarpık olanlarından yola çıkılarak bakılırsa tabii ki kafalar karışır. Özellikle şefaatin bir suçluya, zalime veya azgın kişilere yapılan torpil gibi sunulması bunda etkili olmaktadır. Ayrıca bu kafa karışıklığı kavramların bağlamından ve terimlerin bütünlüğünden koparılarak bölük pörçük ele alınmasından kaynaklanmaktadır.
1: Peki nedir şefaat ve şefaati nasıl anlamalıyız?
2: Geleneksel metinlerimize bakıldığında şefaat kavramı istiğfar kavramıyla birlikte ele alınır. Bununla kavramın bağlamı kurulmuş ve sistem bütünlüğü sağlanmış olur. Öyleyse dünyada istiğfar neyse ahirette şefaat odur. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar din kardeşlerinin bağışlanması için istiğfar şeklinde dua etmişlerdir. İstiğfar bağışlanma talebi demektir. Kur'an'da peygambere hem kendi günahın hem de mümin erkek ve kadınların günahı için bağışlanma talebinde bulun diye buyurulmuştur. Demek ki rahmet peygamberinin dünyadaki kadın erkek bütün müminlere yönelik bağışlanma talebinde bulunması Yüce Allah tarafından emredilmiştir. Yine Kur'an'da Hazreti İbrahim'in dilinden "Ey Rabbim, kıyamet gerçekleştiği gün beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla" şeklindeki duası bize bildirilmiştir. Bu bildirme sadece bir haber verme değil, Hazreti İbrahim'in örnek alınması ve yaptıklarının uygulanması içindir. Demek ki bizler de anne babamız başta olmak üzere bütün müminler için bağışlanma talebinde bulunabiliriz. Hatta bulunmalıyız. Şefaat de aynı minval üzere ahirette bağışlanma talebinde bulunmaktır. Bu noktadan bakılınca kafaları karıştıracak hiçbir hususun olmadığı açıktır. Kişinin yakınlarının ve sevdiklerinin bağışlanmalarını istemesi ve bunun için dua ve talepte bulunması erdemlerin en güzelidir. Kısaca şefaat, hesap gününde Allah'ın izin verdiği bazı kimselerin yine Allah'ın izin verdiği müminler için dua ve bağışlanma talebinde bulunmasıdır. Burada bir torpil veya Allah'a rağmen bir iş yapılmasından söz edilemez. Bunların her ikisi de Allah'ın şanına yakışmaz.
1: Öyleyse torpil iddiası nereden çıkıyor?
2: Bu iddia dünyadaki aracılıklarla ahiretteki şefaatin birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyadaki aracılık anlamındaki şefaatin iki anlamı vardır. Birincisi bir kişiyi bir şahsa tanıtmak, özelliklerini anlatmak ve tavsiye etmektir. Buna günümüzde referans denmektedir. Çalışma hayatında çok kabul gören bir uygulamadır. İkincisi ise suç işleyen birisine kefil olmak veya güvence vermek suretiyle bağışlanması için aracılık yapmaktır. Her iki tür aracılık anlamında şefaat Yüce Allah için geçerli değildir. Çünkü Yüce Allah bütün kullarını herkesten çok daha iyi bilmektedir. Tanıtılmasına ve tavsiye edilmesine gerek yoktur. Dünyadaki şefaatin ikinci şekline gelince, bir kişi hakkında Allah'a güvence verilmesi veya kefil olunması söz konusu olamaz. Yüce Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve gücü her şeye yeten, ortağı olmayan bir ilahtır. Ne kefile ne de güvenceye ihtiyacı vardır. Ahiretteki şefaat ise bu ikisinin de dışında olup, Yüce Allah'ın kullarına dünyada istiğfarla açtığı bağışlanma kapısını ahirette şefaatle açmasıdır. İstiğfar da şefaat de Yüce Allah'ın kullarına rahmeti, lütfu ve ikramıdır. Bir kulun eksiklikten ve hatadan arınması mutlak anlamda söz konusu olmadığına göre bu tür bir imkan verilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan nasıl ki Yüce Allah ihtiyacı olmadığı halde evrendeki olgu ve olayların meydana gelmesini adetullah denilen sebeplere bağlamışsa, kullarının bağışlanmasını da istiğfar ve şefaat gibi dua sebeplerine bağlamıştır.
1: İyi de bu adalete aykırı değil mi?
2: Meseleye düz bakıldığında, yani konu bir suçlunun veya zalimin bağışlanmasına indirgendiğinde tabii ki adalete aykırı gibi görülebilir. Ancak şunu bilelim ki Yüce Allah'ın her işi ve emri adalet ve hikmet doğrultusundadır. Dolayısıyla onun adaleti ve hikmeti zedeleyecek şekilde bir bağışlanmada bulunması da söz konusu değildir. O yüzden Yüce Allah dünyada istiğfara sınırlandırma getirdiği gibi ahirette de şefaate sınırlamalar koymuştur. Söz gelimi Hazreti İbrahim'in putperest olan babasına, Hazreti Nuh'un isyan eden oğluna ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın münafıklara yönelik istiğfarına Yüce Allah izin vermemiştir. Onlar da bu sınırlamaya uymuşlar ve bizlere örnek olmuşlardır. Ahiretteki şefaat de sınırsız olmayacaktır. Kur'an'da açıkça belirtildiği gibi kafire, müşriye ve münafığa şefaat olmayacaktır. Ayrıca İmam Maturidi'nin belirttiği gibi şefaat izni için kişinin gayret göstermesi ve ona layık olacak işler yapması gerekmektedir.
1: Şefaat için izin mi olacak?
2: Elbette. Hesap gününün yegane hükümranı Yüce Allah'tır. Şefaat etmek de şefaat edilmek de onun iznine tabidir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemeyeceği gibi yine hiç kimse şefaat edilme hakkını elde edemeyecektir. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir ayetiyle Allah katında izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz ayeti şefaatin Allah'ın iznine bağlı olduğunu ifade eder.
1: Kimler şefaat edecektir?
2: Nebe suresi 38. ayeti bunu bildirmektedir. Mealen Yüce Allah şöyle buyurur. Rahman'ın katında ancak izin verdikleri konuşabilecektir. Konuşan da ancak doğruyu söyleyecektir. İmam Maturidi, ayette geçen doğru ifadesinin hak ve hakikat anlamına geldiğini belirtir. Buna göre, hakkın, haklının ve hakikatin yanında yer alanlara ancak şefaat izni verilecektir. Bu niteliğe sahip olanlar, başta peygamberler olmak üzere şehitler ve salih kimselerdir.
1: Bunları nereden biliyoruz?
2: Fatiha suresinde nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diye dua ederiz. Nimet verilenler, Nisa suresi 69. ayetinde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişiler olarak açıklanır. Bu sayılanların en büyük özellikleri bütün varlıklarını ortaya koyarak hakkın ve haklının yanında bulunmaları ve hakikati savunmalarıdır. Bunların şefaat yetkisine sahip olmaları da nitelikleriyle örtüşmektedir.
1: Şefaat edilme hakkına kimler sahip olacaklardır?
2: Dünyadan imanla göçen her kadın veya erkek mümin bu hakka sahiptir. Daha önce söylediğim gibi bu hakkın elde edilmesi son noktada Allah'ın iznine bağlıdır. Bu izin bir yönüyle Yüce Allah'ın merhamet ve bağışlayıcılığına, diğer yönüyle ise adalet ve hikmetine bağlıdır. Yüce Allah kullarına karşı merhametli ve bağışlayıcı olduğu gibi adaleti ve hikmeti de asla ihmal etmez. Dünyada her türlü rezaleti, zulmü ve kötülüğü işleyenin ahirette şefaatle kurtulması Allah'ın adaletine ve hikmetine uygun düşmez. İse kim günahkar ve isyankar müminler cezalarını çektikten sonra ancak cennete girebileceklerdir. Öyleyse şefaat için öncelikli şart dünyadan mümin olarak ayrılmaktır. İmam Maturidi'nin dediği gibi şefaate layık olacak işler yapmak şartı çok önemlidir. Demek ki ne şefaat sınırsızdır ne de cennet rastgele girilecek bir yerdir.
1: Peki bu dünyadan bir kişiye şefaat edilip edilmeyeceği bilinebilir mi?
2: Dikkat ederseniz şimdiye kadar biz şefaatle ilgili nitelikler ve şartlardan bahsettik. Tek tek şahıslar hakkında bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü biz kişilerin şahsi hallerini ve kalplerinden geçeni bilemeyiz. Biz ancak zahire göre hüküm verebiliriz. Kalplerden geçeni ve insanların gizlediklerini ancak Allah bilir. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi onların hesapları Allah'a aittir deriz ve işi ona havale ederiz. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da Hazreti Peygamber'e hitaben senin görevin tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir buyurmuştur. Çünkü hesap gününün yegane hükümranı ve sahibi Yüce Allah'tır.
0: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli.

0: filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Tarih ve mekan az sonra.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Kıymetli dostlar, ziyaret ettiğimiz Ulu Camiler silsilesine bir yenisini daha dahil ediyoruz. Ve sizlerle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Ulu Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, İzmir'in Bergama ilçesindeki Cami-i Şerif, Hicri 801, Miladi 1398 ila 1399 yıllarında Osmanlı sultanlarından Sultan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiş olup Yıldırım Camii diye de bilinen bir muhteşem yapıdır. 20. yüzyılın başında bakımsız durumdaki yapı 1905 yılında bir onarım geçirmiştir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanı üzerine. Bazı araştırmacılar bu onarımlarda Cami-i Şerif'in üç cephesinin eski temelleri üzerine arka cephesinin ise genişletilerek onarıldığını düşünmekte. Bu esnada yıkık olan minare de onarılmış efendim. 1949 yılında yıkılan minare 1956 yılında tekrar ele alınmış ve 1970 ila 1971 yıllarında yapılan onarımlar sırasında tamamen yıkılarak yeniden inşa ettirilmiş. Ayrıca Cami-i Şerif'in şadırvanı da 1949 yılından sonra eklenmiş. Kıymetli dostlar, kesme taş ve kaba yontu taşla inşa edilen yapının kasnaklarında taş ve tuğla almaşık örgü, cephelerde yer yer devşirme malzeme kullanılmış. Aydınlatmanın beden duvarları ve kasnak üzerine açılan pencerelerle sağlandığı yapıda iki sıralı pencere düzeni görülmekte. Kuzey ve güney cephelerinde üçgen alınlıklı olan yapının cepheleri üstte profilli bir silme ile sonlanmakta. Üstte orta aksta sekizgen kasnaklar üzerine oturan kubbelerle, yan akslarda ise eğimli çatı ile örtülü. Kuzey ve batı cephesinde birer kapısı bulunan Cami-i Şerif'in taç kapısı, kuzey cephesinin ortasında yer almakta. Silmelerin meydana getirdiği dikdörtgen bir çerçeve içine alınan giriş mermerden basık kemerli şeklinde tezyin ve dizayn edilmiş. Kemerin üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeli lento ve bunun üzerinde içinde 3

satırlık inşa kitabesi mevcut, sivri kemerli alınlık ve nihayetinde buradaki bütünlük gözümüze çarpmakta. Batı yönündeki diğer kapı sivri kemer altında dikdörtgen açıklıklı. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami mihraba dik 3 neflidir ve 9 birim halinde ele alınmıştır. Birimlerin üzeri orta aksta birbirine sivri kemerlerle bağlı, 4 ayak üzerine oturan sekizgen kasnaklı 3 kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe 8 dilimli olup kubbelere geçiş pandatiflerle sağlanmıştır. Yanlar yuvarlak kemerlerle desteklenen beşik tonozlarla örtülüdür. İkinci sıra pencerelerin altında bütün yapıyı dolanan profilli bir korniş bulunmaktadır. Aynı düzenleme üst örtüyü taşıyan ayaklar üzerinde de kullanılmış efendim. Ayaklar dışında yapının içi sıvalıdır. Harimin kuzeyindeki mahfil tamirler sırasında yeniden yapılmıştır. Kıymetli dostlar, yapının alçı mihrabı dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kavsaranın çevresi geometrik ve bitkisel bezemelidir. Bu süslemelerin dışında mihrabın iki yanında kufi bir yazı kuşağı görülmektedir. Cami-i Şerif'in minberi mermerdir. Süsleme açısından sade olan minberin yan aynası bezemesizdir ve korkulukları geometrik geçmelerden meydana gelen kompozisyona sahiptir. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, mermer su haznesi

oradaki insanların ruh haline sirayet ettirmiş bir demir. Ruh haline sirayet ettirmiş bir demir ve huzuru tabiri caiz ise bütün ihtişamıyla kendi bünyesinde barındırmaktadır Ulu Cami-i Şerif. Ve nihayetinde günümüzde önceki ilk yapısına sadık olarak yapılmaya gayret edilmiş olan halinde ibadet ve taatin de zevki şüphesiz ziyadedir. Cenab-ı Allah bu ve buna benzer yapılarda, Cami-i Şerif ve Ulu Camilerde ibadet ve taat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi tarih ve mekan

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar,

aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar, yemiş verir ağaçlar aşkına

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Seni korkutacak geçtiğin yollar, arkandan gelecek hep ayak sesi, sarıp vücudunu belirsiz kollar, enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrümü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki, rüzgar değil, odur haykırı.

0: Günün Duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini bir

Kardeşlerimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı

kolayla almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakub'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakub ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak olmayı dene.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garib ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Bedirhan Demirci'nin kaleminden Peygamberimizin rehberliğinde eşler arası problemlere çözümler.

dini olarak değil, sosyal olarak da aile kurumunu önemseyen ve önceleyen bir milletiz. Aile kurumuna, aile bireylerine ve aile içi iletişime değer veren bir gelenekten geliyoruz. Geçmişten geleceğe irtibat sağlayan en önemli bağımız aile kurumudur. Günümüz modern dünyasında genel olarak bir yozlaşmadan söz etmek mümkün. Bütün toplumlara baktığımızda birçok önemli meselede olduğu gibi milletleri oluşturan aile yapısının da bu yozlaşmadan olumsuz olarak etkilendiği, bazı sorunlarla karşılaşıldığı, hatta ailenin bazen temelinden sarsıldığını da üzülerek gözlemliyoruz. Aile kavramının içinin boşaltılması, bu kutsal yapının toplum hayatından tamamıyla çıkarılması için bilinçli olarak yapılan müdahale ve propagandayı bir kenara bırakıyorum. Bu tür eylemlerle pek tabii mücadele edilmelidir de. Fakat işin bir de doğal tarafı var ki o da aile içinde ve eşler arasında yaşanması muhtemel sorunlar. Aile adını verdiğimiz topluluk neticede insanlardan oluşan bir yapıdır ve bazen bazı sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Önemli olan hasarsız bir şekilde bu sorunların üstesinden gelebilmek için birlikte olumlu adımlar atabilmek, makul ve manevi çözümleri

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu Ekber, Allah.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı.
9: Abbas, neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar?
10: Hayır, sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar.
9: Bu saatte mi?
10: Evet, sabah namazı vakti.
9: Herkes aynı anda mı kılıyor?
10: Evet, peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar.
9: Ben de seninle gelebilir miyim?
10: Tabii, zaten tek başına kalman uygun olmaz.
2: Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti.
9: Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
10: Evet, buna abdest denir.
9: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
10: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
9: Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
10: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
9: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
10: 5 kere.
9: Ne kadar çokmuş. Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.
10: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak

0: bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
0: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
2: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
1: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarımdan yardım istedim. Sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
3: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
2: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
1: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğin gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
4: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamd olsun.
0: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
3: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
0: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
1: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kime almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
0: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.
1: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
0: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
1: Beni neden buraya getirdin Abbas?
3: Peygamberimizin emri böyle.
1: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
3: Evet.
1: Kim bunlar?
3: Öndeki Halit bin Velid.
1: Bizim Halit mi?
3: Evet.
1: Yanındakiler kimler?
3: Süleym oğulları.
5: Allah hayır eder! Allah hayır eder! Allah hayır eder!
1: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
3: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
1: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
3: Zübeyir bin Avvam.
1: Kız kardeşinin oğlu mu?
3: Evet.
1: Peki arkasından gelenler?
3: Eslem oğulları.
5: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
1: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
3: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
1: Haklılar.
3: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
1: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
3: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
1: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
3: Onlar da Gatafanlılar.
1: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
3: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
5: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
1: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
3: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
0: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet Peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd, Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
2: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
0: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
1: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
0: Peygamberimiz, hayır ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıtılmasını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemiyordu.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası 2 yıl önce Halid bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i, size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyr'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak dört bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever

0: ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
0: Muaz olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
1: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
0: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır" dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
1: "Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin."
0: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz."
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: "Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım."
0: Allah'ın Resulü Muaz'a "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" diye sordu.
1: "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim."
0: Resulullah bu kez Muaz'a "Eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın?" diye sordu.
1: "Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim."
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a "Ya benim sünnetimde de yoksa?" diye sordu.
1: "O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim."
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Erlerin eri odur ki bir şeye muktedir olur, fakat yapmaya gelince nefsine karşı mukavemet eder. Yine bu erden daha er odur ki bir arzusuna nail olduğu halde kendisine derhal hakim olur.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflarda Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri, bir ve sıla, mekârimul ahlak, hüsnül huluk,